0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Özlem.
1: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Tuzlu. Çok üzünlü bir eser.
0: Evet.
1: Gizli bir sevda hikayesi. Buradan nereye gidiyoruz şimdi?
0: Bu hüzünle seri dağıtmaya.
1: Evet.
0: Şimdi piyanonun başına gidiyoruz.
1: Birlikte gidiyoruz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Evet.
0: Sevgili izleyicilerimiz, birlikte bir düet yapacağız Özlem'le birlikte. Bu düette de rahmetli Ömer Yılmaz'ı anmadan da geçemeyeceğiz tabii ki. Bir Azerbaycan eseri. Seni sevirem.

0: Sevgili izleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bizden bu haftalık bu kadar. Köprümüzü Zonguldak'ta kurduk ve Ordu'ya kadar gideceğiz.
1: Bizleri gönül hanenize, gönül konaklarınıza misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte biz yine burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri evet, var. Aruz'da
0: evet,
1: şiirler
0: evet, yazıyor. Evet, evet. Çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyin Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Aşık Sıtkı Eminoğlu,
1: Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim
0: ve Aşık Serdar Ali Akut'u ağırlıyor.

Herkese merhaba. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayız. Bugün çok güzel bir sesi Biz Biz adlı programımızda misafir edeceğiz. Ve huzurlarınızda Buket Bengisu.

0: Buketçiğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel drama köprüsünü harika söyledin.
1: Vallahi biliyorsun senin de emeğin olan bir şarkı bu. Şöyle ki benim ilk teklim bir karma albüm için Drama Köprüsü'nü söylemek oldu. Jam Session Volume albümünde. Ve orada da Buzuki değil ama Cura mı? Cura
0: Lavta
1: çaldın.
0: çalmıştım.
1: Lavta çaldın.
0: Hatta Girit lavtası
1: Ve şarkıyı uçurmuştun yani.
0: Yani sizin güzelliğiniz o. Gerçekten harika söyledin. Zaten yıllardan beri sen de çok çalıştık biz. Sen zaten bir aileden geliyorsun. Müzisyen aileden geldiğin için. Çok uzun zamandan beri çok farklı işler yaptın. Bunları takip ediyorum. Ama en son çıkarmış olduğun bir single var. Ondan biraz bahseder misin bize?
1: Valla herkesin sorduğu hep işte niye bu kadar uzun zaman bekledin? Yani bir sürü arada işte böyle karma albümlerde falan yaptık. 2 sene önce de bir tane şarkı yine çıkarmıştık. Ama ve lakin böyle bir hep bir doğru zaman bu son çıkardığım şarkı benim için en kıymetli şarkılardan bir tanesi. Hani herkesin böyle bir çıkışı vardır ya sanki o benim çıkış şarkım gibi oldu. Müzik piyasasının, müzik camiasının bu kadar karman çorman olduğu, hani duyguları unuttuğumuz, müziği unuttuğumuz bu dönemde insanlara da iyi geldi.

0: geldi bence. Sözü müziği eşim Doğan Kospançalı'ya ait zaten. Düzenlemesi de ona ait.
1: Burada ona da çok sevgiler.
0: Çok sevgiler. Vallahi sözlerini yazıyor, çiziyor, besteliyor. Ondan evet, sonra
1: keyifle oğlan da galiba müzisyen olacak.
0: Oğlan da müzisyen oluyor. Klarnet bölümüne girdi.
1: Hadi hayırlısı olsun.
0: Klarnet başladı.
1: Hayırlısı olsun.

0: Eğitmen oldum bu arada.
1: Çok sağ ol.
0: Dolayısıyla ben de artık o akademinin bir eğitmeni olarak 9-13 yaş çocuklara müzikal şarkıcılığını öğretiyorum. Biliyorsun Haldun Dorman benim de hocamdı. Dolayısıyla çok keyifli bir şekilde onunla beraber çalışıyorum. O akademide ben de eğitim veriyorum. Ve Doruk bizimle birlikte yine orada. Ve çok kısa zaman
1: Doruk
0: sonra
1: bu
0: da
1: arada oğlun
0: Doruk
1: oluyor.
0: benim
1: Evet.
0: oğlum, evet. 7,5 yaşında. O
1: Maşallah.
0: da orada da bizle birlikte çok heyecanla ne zaman Haldun Dorman'a sahneye gelecekler müzikallerini diye bekliyorlar.
1: Evet.
0: O da öyle bir benim için çok gurur kaynağı bir güzel bir iş.
1: Bu arada dinlemiş olduğum Yalan adlı eserinin altyapıları müthiş.
0: Evet.
1: Çok güzel müzisyenler çalmış.
0: Evet.
1: Volkan Öktem çalmış. İşte Eylem
0: Evet.
1: Perit var. Ya bayağı böyle hafif böyle rock, modern bir sound yakalamışsınız. Sesine
0: Vallahi
1: de çok yakışmış.
0: teşekkür
1: Aynı
0: ederim.
1: şekilde sözler çok güzel.
0: Yalan'da Volkan Öktem davulu çaldı. Eylem Pelit bas gitarı çaldı. Türker Otçu o muhteşem gitar soloyu, gitarlarını çaldı. Uğur Onatkut klavyelerde. Ondan sonra başka kim var unutmayayım. Mix ve mastering'i de Emre Kral
1: Evet.
0: yaptı.
1: Bir de yaylılar var. Çok güzel
0: Yayla,
1: yazılmış.
0: İstanbul Strings, tabii
1: İstanbul
0: İstanbul
1: Strings vardı, değil mi?
0: Strings o
1: Evet.
0: yaylarda onlar
1: Harika,
0: çaldı. Çok
1: harika.
0: teşekkür ediyorum.
1: Bu kadar bu şarkıdan bahsetmişken istersen bu şarkıya bir gelelim.
0: Girelim.
1: Biz de onu
0: Bakalım.
1: kendi ekibimizle bir çalmaya çalışalım. Ne dersin?
0: Ya bence gayet güzel oldu, gayet keyifli oldu. Heyecanlanmadan nasıl söyleyeceğim onu bilmiyorum çünkü zor bir şarkı.
1: Evet, zor bir şarkı.
0: Yakında internette şey yapacağım, sosyal medyada yalan challenge yapacağım. Bakalım kimler söyleyebiliyor şarkıyı diye. Bir bakalım bugün de söyleyebilecek
1: O
0: miyim?
1: zaman biz bize yalan diyelim.
0: Biz bize yalan diyelim.

0: Eline sağlık, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Tüm orkestra arkadaşlarımın da ellerine, kollarına sağlık. Vallahi çok güzel çaldınız. Teşekkürler.
0: Keyifle dinledik. Dinleyicilerimiz de bunu sevdiğine inanıyorum. Tekrar her zaman başarılarının devamını diliyorum.
1: İnşallah, inşallah Orhan'cığım.
0: Biz bize müzik diyoruz ya böyle.
1: Biz bize müzik.
0: Şimdi bu yalandan sonra diyorum ki ben de bir şeyler çalsam.
1: E çal yani. Her zaman seni dinlemeyi çok seviyorum biliyorsun.
0: Ben de seni, ben de
1: sahnede
0: seni.
1: Sahnede hayran kalıyordum sana. Bazen sana dalıyordum böyle sen çalarken.
0: Teşekkür ederim. Sürpriz olsun o zaman
1: tamam,
0: çalacağım.
1: Tamam sürpriz olsun.
0: Biz bize müzik devam.
1: Tamam.

0: Yahu ateş çıkıyor. Ateş bu Buzuki'den. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Dayanamadım.
1: Çok güzel oldu.
0: Yani
1: Çok güzel
0: dayanamadım.
1: oldu. Çok
0: Ya
1: güzel oldu.
0: saçmalamış olabilirim ama
1: Yok
0: biz
1: yok.
0: bize müzik yapıyoruz. İşte biz bize müzik böyle yapılır. Müzik böyle yapınca güzel oluyor. Yine ateş çıktı.
1: Teşekkür ederim. Bu arada orkestra arkadaşlarımız elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Harikaydınız.
0: Süpersiniz.
1: Bu şarkıyı daha önce seninle birkaç kere çalmıştık
0: Evet
1: galiba. Çok
0: evet.
1: eskiden.
0: Evet.
1: 5-6 sene önce.
0: Derin

0: bunun adı değil mi?
1: Derin.
0: Kızının adı.
1: Kızımın ismi Derin. Büyüğün adı Özün.
0: Özüm.
1: Küçüğün adı Derin. Bu şarkı da Derin'in bestesi.
0: Kocaman öpüyorum onları.
1: Teşekkür ederiz. Onun için bestelemiştim. O zamanlar çok küçüktü. Küçük olduğu zamanlar çok yaramazdı, muzurdu. Bazı şarkının bazı bölümleri var ya, şöyle bölümleri var mesela. O çok hani yaramaz olduğu bölümler. Hani buraları tam yaramazlık dönemleri. Bu da benim aslında hani böyle bir eserin biraz daha hani böyle büyüme aşaması vardır ya.
0: Çok seviyorum bu melodiyi ama yani o güzel duyguların aktığı bir melodi olmuş.
1: Bu arada bu melodi İspanya'da bunu Mor Carbasi söylemişti.
0: Vay.
1: Mor Carbasi de çok İspanya'da çok tanınan bir sanatçı. Orada radyolarda bayağı çalınıyormuş.
0: Bu, çalınır yani. Beste. Çok yakın yani fado müziğine de yani
1: evet. O Seferat işte Endülüs hepsi.
0: Çok yakın. Yani zaten hepsi birbirinin içinde ya aslında yani.
1: Bizim arada böyle Tunus festivallerimiz oluyor. Tunus'a gidiyorum.
0: Geleyim ben de.
1: Her yıl mutlaka Tunus'a gidiyorum. İnanılmaz bir kitlesi var. Bayılıyorlar buna.
0: Ay ne güzel.
1: Bayılıyorlar yani.
0: Ben de bayılıyorum vallahi. Gerçekten yani izleyenler de fark etmiştir. Yerimde duramadım. Hem çok eğlenceli hem çok romantik, acayip duygusal ve güzel bir şarkı. Yüreğine sağlık.
1: İçimden ne geçiyor biliyor musun? Bir kere seninle çalmıştık. Hatta onu böyle bir rock düzenleme formunda da çalmıştık. Aslında Balkan bir şarkı.
0: Evet.
1: Arnavut şarkısı Yanana.
0: Yanana.
1: Ama Jardan olarak da yazılıyor bazen.
0: Evet, evet.
1: Ve bu şarkı da sana acayip yakışmıştı. Hatta böyle konserlerimizde falan
0: Balkan
1: da.
0: Balkan Express projesinde yapmıştık.
1: Evet.
0: Çok, çok güzeldi.
1: Çok güzel
0: özledim
1: olmuştu.
0: Vallahi.
1: Değil mi? Yine mi yapsak?
0: Yine yapalım vallahi yapalım.
1: Tamam, yapalım. O zaman ne diyelim?
0: Yanana.
1: Evet, yanana biz bize de.
0: Yanana biz bize de.

0: Oh be özlemişim. Bak kaynadık yine. Çok güzel bir Balkan şarkısıdır. Ben de senin sayende öğrenmiştim.
1: Ben de bunu bir dizide görmüştüm bu şarkıyı. Orada keşfettim. Çok güzel bir Arnavut şarkısı zaten.
0: Evet.
1: Tekrar ağzına yüreğine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Tüm orkestra arkadaşlarım da eline sağlık. İlk defa çalıyor onlar da.
0: Ellerinize sağlık.
1: O yüzden diyoruz hep biz bize.
0: Biz bize müzik.
1: Aramızda
0: yaz
1: güzel şeyler olur.
0: ben yani bir daha geleceğim ben sana söyleyeyim. O yetmedi bana yani böyle
1: Başım üstünde yerim var her zaman. Her
0: özlemişim.
1: zaman seni misafir etmekten böyle onur ve şeref duyarız.
0: O onur bana ait çok teşekkür ederim.
1: Program hızlı geçti. Nasıl geçti anlamadım.
0: Maalesef.
1: Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Genelde bizde adettir böyle. Programlarımızın sonlarına doğru böyle güzel bir potpourri ile bitiririz.
0: Emrin olur.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Ricamız olur.
0: Vallahi çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada muhteşem bir ekibim var. Burada olmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Seninle birlikte olmaktan çok mutlu oldum. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler.
1: Efendim programımızın sonuna geldik. Başka bir yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ay bestesiyle yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

Kadim kent Kerkük. Irak'ta yüzyıllardan beri varlık gösteren Türkmen toplumu, köklü geçmişini ülkede bıraktığı zengin tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde bile hala canlılığını koruyan gelenek, folklor ve halk müziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Babasından sanatçı olmasından dolayı daha ilkokul yıllarında sanata ilgi duyan Ercan Şahap Ahmet, okul yılları ve törenlerde şarkı söylemeye başladı. Hayat devam ettiği sürece her gelen nesil türkülerde kendisini görür. Bu yüzden türküler ölümsüzdür. Ercan Şahap Ahmet de bugün hem kendini ay şarkılarla hem de hafızalarda yer etmiş türkülere getirildiği yorumlarla Kerkük türklerini ölümsüzleştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta.

Üzerine türküler yakılmış bir Türk şehri Kerkük. Dünyanın en eski ve en uygar şehirlerinden biri olarak uzun tarihi boyunca şöhretini günümüze kadar hiç aksatmadan devam ettirmiş yaklaşık 5000 yıllık bir kent.

Türkmenler için ayrı bir sembol niteliğinde olan kale içinde tarihi niteliğe sahip pek çok mekan vardır ve kalenin çevresinde pek çok önemli sent bulundurmaktadır.

Şehrin temellerini oluşturan bu eserler, Türklerin Kerkük'te ne denli etkiler bıraktığını gözler önüne seren örneklerden birkaçıdır.

0: soliste, Kirkuk'tun bir önemli sesi olan Ercan Şahap. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasın.
0: Bir iki sorular var. İlk sizden ne istiyoruz? Nerede doğdunuz? Ne yerde şarkılar öğrendiniz? Kendinizde bir tanıtmak için bir söz veriyoruz size.
1: Ben Ercan Şahap. Kerkük'te doğdum. Sarıkahya mahallesinde. Şarkı öğrenmeyi doğrusu biz ailece şarkıcıyız. Yani benim de babam bir Türkmen sanatçısıydı. İllerini verip Türkmen sanatına, ses sanatçısıydı. İşte babamdan öğrendim. Bugüne kadar devam ederek çok şükür.
0: Ne zaman geldiniz bu dünya ve okul tarafından müzik okudunuz mı?
1: Dünyaya 1977 senesinde geldim. Okulu da lise okulu bitirmişim, elektrik bölümü. Ama müziğe gelirsek yani bir eğitim almamışım. Öyle Allah vericisi bir ses. İşte devam ettim. Böyle başladı bizde sevgisi. Dedim ya babamdan kalmadı yani. Babam hep destek oldu bende bu yolda.
0: Teşekkürler diyoruz sizin babamıza. Allah uzun ömür versin ya.

0: Şimdi siz bu sesinizde Türkiye'de tanıttınız mı? Onda bir yol açıldı mı? Onda oldunuz mu? Olan olsanız nerelerde oldunuz?
1: Doğrusu 2009 senesinde TRT'nin yapmış olduğu bir yarışma, ses yarışması açtı. Ben de doğrusu burada Türkmeneli Televizyonu vesilesiyle burada beni aday seçtiler. Oraya göndermek için bir yarışmacı olarak yarışma, ses yarışması. Programın da adı Sen Türkülerini Söyle. İşte orada da yarışmada çok şükür üçüncülük kazandım. Aynen. Ama işte biraz bir talihsizlik oldu belediyenin. Yani orada üçüncülük kazandım. Orada bizi TRT'ye aldılar. Sanatçı solist olarak sözleşmeli personel o zaman. İşte bir talihsizlik oldu burada. Ben dönmek zorunda kaldım. Mecbur döndüm memlekete. Orada yani bir istifa yazdım. Döndüm mecbur. O da bir sıkıntılar vardı burada. Aile meseleler orada. Ailem buradaydı. Çok zor zamanlar geçirdik o vakit. O senelerde çünkü burada durumlar çok karışıktı. Çok kötüydü. Ben de ailem, aklım, fikrim hep ailemdeydi. Onları yalnız bırakamadım. Mecbur dönmek zorunda kaldım. Evet.
0: Konser, festival, bir şeyler odan sonra başka olmadı mı?
1: Yani oldu böyle birkaç defa da yani orada döndükten sonra bura konserler aynı Türkiye'de oldu, Ankara'da oldu, İstanbul'da oldu. Evet, çağırırlar bizi, davet olurduk, gelirdik yani. Evet. Ama işte şimdi kaç yıl oldu ben TRT'den o yarışmadan bu yana ben tabii ki TRT'yi çok özlerim. Çok TRT seyircisini özlerim. Ne bileyim yani özledim, bayağı özledim. Yani bir kısmet olsa tekrar oraya gitmeye çok sevinirim yani.
0: Siz kendiniz beste yaptınız mı? Bu sizin söyleyen şarkılar çok bir dokunuyor yürekke. Çok bir iyi bir şarkılar. Onlar başkalardan evrendiniz ve o tarafından ne dersiniz?
1: Yani ben aslında müzik kendi bestem yoktu. Yani ben sadece ses sanatçıyım. O okuduğum besteler bizim güzelim Kerkük türküleriydi. Dedelerimizden kalma türkülerdi. Biz okuduğum bu programda hepsi folklor anonim sayılı. Yani özel bestelerimiz de var. Şairlerden, müzisyenlerden aldık, besteleri kaydediyoruz. Evet.
0: Ercan Bey, çok bir iyi sesiniz var. Maşallah, nazar değmesin. İnşallah bu parçalarda duyan kişilerin bir yüreklerine dokunur, bir düşünmeleri olur, bir iyi yolga getirir. Onun için beraber olganız için çok teşekkürler ediyorum. Çok sağ olunuz. İnşallah Türkiye'de de bir görüşmeye bir niyet et. Biz de niyet edeceğiz inşallah. Ve kendinizden de bir söz.
1: Tabii ben sizden çok memnunum, çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için ta Anadolu'dan güzelim Kerkük'e gelipsiz. Buranı havadan yedipsiz. Tabii emeği geçen de herkese çok teşekkür ederim. Kameraman arkasında olan arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Yorulduğunuz bizimden ve aynı zamanda müzisyen arkadaşlar. Tabii biz programın kaydını yaptık bitti. Onlara da teker teker teşekkür ederim. Ne diyeyim, Kerkük'ten Anadolu'ya, güzelim Türkiye'ye selam olsun.

0: Çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri evet, var. Aruz'da evet, şiirler
0: evet,
1: yazıyor.
0: Evet, evet. Çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyin Hüseyinoğlu.
1: Evet. Vay efendim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: Metin abicim hoş geldin.
1: Gönlüne,
2: hoş bulduk.
1: Hoş
0: sağlık abi.
3: Merhabalar.
0: Sağlık. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Herkese selam. Selamlar. Sevgiler.
0: Hüseyin'cim önce bir açılış konuşmamızı.
2: Sevgili TRT Müzik izleyenleri, Kafadar Şarkıların yeni bölümüyle bu hafta da sizlerle beraberiz. Bugün bizim yıllarca beraber çalıştığımız, eşlik ettiğimiz çok değerli bir büyüğümüz, konuğumuz. Metin abicim hoş geldin.
3: Hoş bulduk valla. Çok keyifle geldim. İnşallah çok güzel bir program
0: i̇nşallah,
3: olacak.
0: İnşallah abi.
3: Sizlerle beraber olmak çok güzel. Müzisyen kardeşlerimle beraber böyle müzik yapmak. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. İyi ki böyle bir fırsat oldu. Beraber olduk.
0: İyi ki abiciğim. Şeref duyduk. Hoş geldin.
2: Teşekkür ederiz abi. Sağ
0: ol. Biz de hemen şöyle bir tane şarkı söylesek. Ondan sonra muhabbete devam etsek olur
3: vallahi
0: değil mi abi?
3: Süper olur.
0: Tamam
3: süper
0: abi.
3: Olur.

0: Süper. Çok güzel.
1: Abicim çok teşekkürler. Metin abicim, kaç tane bestem var?
0: Benim yaklaşık 600'ün üzerinde.
1: 600'ün üzerinde.
0: Bunun 300 civarında olanını Eda ile birlikte yaptığımız evet. şarkılar. Onun ya sözlerinde ya müziğinde evet. katkısı evet. vardır. Onun dışında başka söz yazarları da Aysel Gürel'le, Hakkı evet. Yalçın'la evet. birçok söz yazarıyla çalıştım. Sonra kendi yazdığım sözler var. Ağırlıklı olarak kendim yazdım.
1: Eda ablaya ilk yazdığın şarkı neydi Metin abi?
0: Eda'ya ilk yazdığım şarkı hiç kimse bilmiyor onu. Yani
1: gerçekten
0: evet piyasaya çıkartmadık. Onu tavlamak için yazdığım bir şarkı vardı. Üniversitedeyken o şarkı var yani. Ya bir müzisyen ancak öyle evet etkileyebilir. Abi. Nasıl başka ne yapayım?
1: Eda ablanın sana yazdığı peki?
0: Eda'ya sorarsan o bütün şarkıları bana yazdığını söylüyor ama var onun Sen Daha Dur Daha Dur diye bir şarkı yazmıştı. Evet. Beni düşünerek yazmış. Hı hı. O şarkıyla da Altın Güvercin'de birinci olmuştuk biz. Eda'yla birlikte abi. Seslendirdik daha sonradan. Hı hı. Öyle işte birbirimize hayatın içerisinden yazıyoruz. Mesela bana kızıyor. Eğlen güzelim evet. gününü gün et diyor. Evet, evet. Ben de onu beste yapıyorum. O da şarkı haline geliyor falan. Öyle şeyler oluyor.
1: Şimdi o zaman senden şöyle bir şarkı
0: tabii işte Eda'nın bana sinirlenip de yazdığı bir şarkı, bir sözleri. Ben de bestelemek zorunda kaldım yani. Yoksa vallahi bir şey.

Yıkıl duvar, göremiyorum enginleri, gidemiyorum bırakıp.

0: Abicim ağzına sağlık, gönlüne sağ duyguna sağlık.
1: Sağ olasın, teşekkürler. Ellerinize sağlık sizin
2: sağ
1: de.
2: Ellerinize sağlık. Konserler nasıl gidiyor Metin abicim?
1: Konserler, şimdi bizim zaten Eda Metin Özürk olarak yaklaşık 35 yıldır falan devam eden bir rutin sahne performansımız vardı. Son 4-5 yılda bir de başka şeyler, projeler eklendi. Şimdi 90'lar diye Hakan Eren'le birlikte yaptığımız bir proje var. O çok keyifli oluyor. Bir de
2: çok
1: Çılgınlar,
2: güzel bir ekip çünkü.
1: Evet, bir de Çılgınlar Kulübü var. Abi. O Çılgınlar Kulübü'nde de Ferda Anıl Yarkın, Yeşim Salkım, Eda ve ben dörtlü.
2: Şimdi 90'larda da?
1: Şimdi 90'larda Jale, Ümit Sayın, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Jale, Hazal, evet, Erdal
0: evet,
1: Çelik.
0: Evet, Ali evet. Güven. Çok güzel abi, çok güzel proje ya.
2: Çok
0: evet,
2: güzel evet. Abi. Ben gittim dinlemeye gelmiştim. Evet. Müthiş
0: evet,
2: eğlenceli
0: evet,
2: abi.
0: Evet, çok iyi.
1: Çok eğlenceli. Evet çünkü birbirimizi 30 yıldır tanıyan arkadaşları sahnede. Hiç kimse kimseden böyle bir en ufak bir kompleksi yok. Rahat hareket ediyoruz. Dolayısıyla öyle olunca yani ekip arkadaşlarına güvendiğin zaman o senin rahatlığın da ortaya çıkıyor. O da dinleyiciye yansıyor.
0: Evet abi.
1: Çok güzel bir sinerji oluşuyor.
0: O zaman abi.
1: O zaman bir şarkı dinleyelim biz de. Tamam. Unutulmuş muydum?
0: Bu ne zaman yazıldı abi?
1: Bunu Eda bizim ikizlere hamileydi. Demek ki 2004 yılında.
0: Evet.
1: Ben tek başıma kalmıştım bir hafta evde. Evet. Onlar hastanedeydi doğumdan sonra.
0: Evet abi.
1: Dolayısıyla o bir an Eda dedim şimdi iki tane çocuk abi var. Ben dedim kesin unutulacağım.
0: Evet.
1: Acaba onun üstüne çıkmış bir şarkıdır bu.
0: Sözler ama Eda ablanın.
1: Benim.
0: Seni
1: benim.
0: Mi unuttum?
1: Söz müzik mi?

0: bunca iş güç arasında.
1: Evet abi.
2: Ağzına sağlık.
3: Ağzına sağlık abi.
0: Sağ olun, var olun.
3: Şimdi istiyorsan biz de bir tane şarkı hemen şöyle
0: süper.
3: Bir...
0: Süper.

0: Süper. Abi, sahnede güzel. Söylüyor musunuz?
1: Söylüyoruz abi.
2: Söylüyoruz abi.
0: Sizin sahne programları nasıl gidiyor? Performansınız?
1: Abi vallahi Metin abi.
0: Ben gurur duyuyorum hep.
1: Çok sağ ol abi.
0: Görüyorum.
2: Sağ ol abi.
0: Hem birkaç tane programınıza da geldim
1: evet,
0: zaten.
1: Evet abi.
0: Hakikaten çok keyifli oluyor yani.
1: Çok sağ ol abi. Vallahi ilk çıktığımızda sadece böyle şey oldum.
0: Yadırgadınız mı?
1: Abi çok fena
2: çok
1: hem
2: yadırın.
1: De. Yani ilk çıktık bir de kötü oldum abi. İşte kusura bakmaydı ilk çıkış şarkımız. Birden dedim abi bir ses geldi. Çok yani karşı taraftan acayip bir ses geldi ya. Ben başladım ağlamaya abi. Gözüm doldu abi. Hani bıraktım abi zaten. Hani okuyorlar yani.
0: Ne
1: hani
0: güzel ya.
1: Ama o günün de böyle o heyecanı var ya abi. Hala çıktığımız zaman da böyle. En çok şey abi böyle gözlerde o parıltıyı alıyorsun ya abi. Yani herkesin bir kere gerçekten görmesi lazım. Yani
0: ya şey işte bu bir alışveriş karşılıklı evet. Yani o dinleyiciyle senin arandaki bir alışveriş.
1: Evet.
0: Bu sahnede olabiliyor veya ben bazen mesela radyoda giderken yıllar önce yazdığım bir şarkıyı başka birinden diyorum ki ya bu şarkı benim galiba hatırlıyorum yani
1: evet.
0: Bir yerden.
1: Evet.
0: Sonra bakıyorum evet, benim abi. Şarkım mesela. Hep bir alışveriş.
1: Hı hı.
0: O çok sıcak tutuyor insanı.
1: Evet,
0: yani
1: abi.
0: O keyifli
1: evet.
0: İşte. Ya yaptığımız iş çok güzel bir iş.
1: Çok sensin. Abi. Şimdi o zaman bir tane şarkı alır mıyız Metin abicim senden?
0: Bu şarkıda 91 yılında beslediğimiz bir şarkı. Eda ile birlikte yine yazdığımız
1: sözler
0: bir şarkı.
1: Galiba Eda abi.
0: Beraber.
1: Tamam.
0: Her şeyi beraber buluyoruz.

0: Tebrikler abi.
1: Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Sağlık.
2: Ben şakır aldım çalayım diye. Seni dinlemekten unuttum abi. Yarıya kadar hiç böyle elimde durmuşum. Ağzına sağlık.
3: Ben valla burada bas gitarı dinliyorum.
0: Evet.
3: Gayet güzel
0: evet,
3: geliyor. Evet.
4: Teşekkür ederim abi.
2: David Beckham.
4: Tam çalamıyorum evet. Da senin
0: Beckham'ımız
4: yanında
0: abi. Beckham'ımız. Beckham'ımız abi.
3: Çalıyorsun ama az konuşuyor. Niye az konuşuyor?
0: Abi işte.
4: Abi neden senin mi? Yanında öyle oldu ya.
0: Öyle mi oldu?
4: Yok. Çünkü onu... abi senin şarkılarınla büyüdüm.
3: Sağ olun. Görünce de. Teşekkür ederim. Ama hakikaten güzel bir grup oldu sizin grup.
1: Çok sağ ol abi ya.
3: Pırıl pırıl böyle yani yüzler de böyle pırıl pırıl. Kalpler öyle zaten biliyorum. Herkesi tanıyorum.
1: Evet abi,
3: o yüzden ben de burada olduğum için şu an çok rahatım valla. Normalde evet. Geriliyorum aslında ama burada hiç gerilmiyorum nedense.
1: O zaman bir tane daha böyle bir şarkı.
3: Bir tane. Evet bu evet. 91 yılında yazdığımız bir şarkı var. Lafım olur diye. Evet. Son günlerde böyle.
1: Patladı.
3: Son evet, evet abi. Sosyal medyada. Evet.
1: Sözler peki?
3: Söz müzik Eda Metin Özürk.
1: Tamam.
3: Ya bizim bütün şarkıları evet. Mesela bazılarının sözlerini ben yazmış oluyorum. Evet. Eda diyor ki bunu ben yazmıştım diyor. Ondan öyle evet en büyük kavgamız evet. O. Başka evet. Hiçbir kavgamız yok yani karı koca.
1: Hatırlamadınız mı abi? Hatırlamadınız mı?
3: Ya ben hatırlıyorum Eda biraz.
1: Evet, evet.
3: Yanlış hatırlıyor. O yanlış hatırlıyor. Olsun onun canı sağ olsun. Çok
1: evet,
3: seviyorum.
1: Evet. Biz de çok seviyoruz.
3: O zaman lafım oldu.
2: Selam olsun Eda
1: abla. Eda abla.

0: Teşekkürler, ellerinize
1: sağlık. Senin de gönlüne ruhuna sağlık abicim.
0: Valla ben çok teşekkür ediyorum. Hem TRT'ye hem sizlere. Böyle güzel bir program.
2: İyi ki geldin abi.
0: İçinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bütün müzisyen arkadaşlarıma da tek tek teşekkür ediyorum
1: çok
0: hepsine.
1: Sağ ol abi.
0: Ellerinize sağlık.
1: Çok sağ ol abi. İyi ki de sen varsın, iyi ki de geldin.
0: İyi ki siz de varsınız.
1: Biz çok şanslıyız aslında abim benim.
0: Sağ ol.
1: Şimdi böyle bir hareketliyle.
0: Haydi bakalım.

0: Güney bestesiyle yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

0: bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: çok büyük bir usta.
1: Müthiş şiirleri evet, var. Aruz'da
0: evet,
1: şiirler
0: yazıyor. Evet, evet. Yani çok, çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Aşık Sıtkı Eminoğlu,
1: "Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim"
0: ve Aşık Serdar Ali Akut'u ağırlıyor.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

ışığına büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: adı Ahmet Hatipoğlu. Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni
1: benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden. Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Aşık Sıtkı Eminoğlu,
1: Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim
0: ve Aşık Serdar Ali Akut'u ağırlıyor.

0: Müzik yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri

Evet sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız, hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler efendim. Yine birlikteyiz ve çok mutluyuz. Efendim, programımızı çok güzel bir hüzzam şarkıyla açtık. Cevdet Çağla'ya aitti bu. Merhum Cevdet Çağla, musikimizin hem keman ve üslubu ve hem de bestekârı olarak, hem de şahsiyeti olarak çok önemli kişilerinden biriydi. Yani musikimizin asaletini açığa çıkaran duruş sahiplerinden biriydi. Nur içinde yatsın sevgili hocamız. Ve Hikmet Münir Ebcioğlu da o güzel sözleri, şiiri yazmış. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Evet. Evet, aynı gülden. Bütün dert edindiğimiz, aslında dert olmayan ama kendi egolarımız, kendi nefsaniyetlerimiz dolayısıyla bize diken gibi gelen, aslında asla gül olan o güzellikleri ne kadar da güzel söylemiş. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir diye. Bu dertten kurtulan yok mu, dualar hangi dildendir diye. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir diye. Yıllardır radyolarımızda, sahnelerimizde fevkalade büyük zevkle okuduğumuz ve arkadaşlarımızın da okuduğu ve sizlerin dinlediği bu güzel şarkıdan sonra bizim sevgili Erol Sayan'ımız, Erol abimiz, Allah ona sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Hem şiirini yazmış, hem de bestelemiş. Onun öyle bir özelliği vardır. Kendisi de yazmayı çok sever. Bu hareket

Hareketli Segah şarkıyı. Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar. Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Ne kadar içten, ne kadar naif, ne kadar insanın gönlünü serinletici bir sevda ve beğeni ifadesi. Şimdi Hicaz makamına geçiyoruz. Evet, şarkılarımızın bir efendisinin hepiniz tarafından çok sevilmiş ve hala sevilen ve hep sevilecek olan bir şarkısı. Şiiri Turgut Yerkent'e ait ve beste Avni Anıl.

Evet. Efendim, sisteme baktığımız zaman, yani varlık aleminin devinimine baktığımız zaman, dilşad olması için o kadar çok şenler, yani fırsatlar, yani oluşumlar var ki. Ama biz görmek istemiyoruz. Biz nefsimizin bize güzel gösterdiğini görmek istiyoruz. O yüzden de maalesef'tir ki o dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek diye. Hayır, avutmaz. Mutlaka yaklaştırır. Mutlaka fırsatlar sunar ama ah, görecek göz. İnşallah basiretle bakmasını, hakikatleri sezmesini, görmesini Cenab-ı Hak bize de nasip etsin inşallah. Evet.

dediğim kadar var değil mi? Çok ibret dolu bir şiir ve çok da güzel Hicaz seyirle donatılmış bir, oluşmuş, açığa çıkmış bir şarkı. Arkadaşlarım hangi esere girecekler diye bakıyorum. Bir Kürdülü Cazkar şarkı, Selahattin İçli benim sevgili abim nurlarda yatsın ve Selim Aru, asil şiirlerin sahibi, şairi Selim

Evet efendim. Bitmez, tükenmez bu dert. Evet, dertleri ayıkladığımız zaman ardında çok lop lop yaşanılması ve tüketilesi bir ömür.

güzel, güzel şeyler hatırlattı değil mi hepimize? Geceleri rüyamızda sayıklamalar falan. Evet. Saçlar solsa da ne olacak yani? Solsan da sararsan da yine gül pembe dehensin diyor. Solsan da sararsan da yine gül pembe dehensin. Rabbim bana bir nimeti varsa o da sensin. Yani meseleye öyle yaklaştığın zaman solmuş, sararmış hiçbir şey icap etmez. Ve dünyada sevenler bahtiyar olur. Bal gibi olur. Sevmesini bileceksin. Neyi seveceğini bileceksin. Evet efendim. Bu kadar muhalefetimizi yaparız yoksa çatlarız. Evet, şimdi yine bir Nihaven şarkı değil mi? Sevgili kardeşlerim. Bestesi de, güftesi de Zeynettin Maraş'a ait. Çok sevilmiş, çok güzel, benim de çok sevdiğim delikanlığımın bir şarkısı. Buyursunlar efendim.

şeffaflık her şeyden önemlidir. İş gizliye gitti mi, işte böyle gamla dolar, efendim baharın solar falan falan, çarşı karışır. Evet efendim, sevgili dostlar, şimdi lafın hasına geldik. Evet. Aşık, gerçek aşıksan Mevla'yı zikret. Kuru sevda ile uğraşma. Kuru sevda olursa işte her şey derde gider, her şey sükutu hayale gider ve hatta insan çok önemli özelliklerini yitirir. Onun için de aylak aylak dolaşmamak lazım. Mutlaka bir şey üretmek lazım ve ürettiğinin insanlar tarafından tüketilebileceğini ama hayra vesile olacağını da unutmamak lazım. Evet. Bu laf uzar gider. Lafın kısası Arif'e anlatılırmış. Dinleyen de söyleyenden Arif gerek derler. Evet, biz ilahimizi söyleyelim. İnşallah bu güzel dilekleri, bu güzel duaları yaşam biçimi yapabilmek bizlere de nasip olsun. Buyurun kardeşlerim.

Sevgili dostlar, bu niyetle, bu duygularla, bu nasihatleri gönlümüze nakşederek bu programımızı da burada sonlandırıyoruz. Yine beraber olmak ümidiyle, yine şarkıların bize işaret ettiği hatalarımızı, sevaplarımızı söylemek, size dinletmek ve konuşmak üzere ve en sonunda bir hak dostunun gerçek olan sözleriyle kafamızı, gönlümüzü şöyle bir yıkamak üzere biz yine sizin hizmetinizde, ekranınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

0: Ayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...

0: Merhaba sevgili dostlar. Bir Üç Yaren programında daha sizinle olmanın sonsuz mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bir saat boyunca yine birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yine biz Üç Yaren olarak evlerinize konuk olduk. Hoş buluştuk. İnşallah bu akşam da sizlerle o güzel türkülerimizi birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca yine bizde kalın. Üç Yaren'de o güzel türküleri sizlerle paylaşalım efendim.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun. Tuğba Ger ve Ali Çakar'ın dediği gibi türküleri birlikte söyleyip her zaman söylediğimiz gibi birlikte hüzünlenip birlikte coşalım diyoruz. Ve İlk türküyü söylemek için mikrofonu bırakmıyorum.
3: Sana döndük.
2: Evet.
3: Selcan.
2: Evet. Rumeli'ye doğru gidelim. Gemi kalkar, sulara akar diye.
1: Biz de keyifle dinleyeceğiz. Haydi. Selcan, Kökçen, Şahin.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkürler. Teşekkür Selcan abla. Kadar çok güzel teşekkür ederim.
0: Ben de çok güzel okudunuz.
2: Çok mutlu oldum. Çok harika. Güzel oldu.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir Rumeli türküsü. Evet. Harika bir aynı zamanda yorum. Evet. Tuğba'da teşekkür katılımıyla çok güzel, keyifli evet. oldu.
1: Teşekkürler.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Diyoruz ve bana dönüyoruz.
0: Evet. Tuğba gel. Sıra evet. sende şimdi herhalde.
1: Ben de bir Erzurum türküsü okuyayım sizlere sazlarımızın eşliğiyle. Ve diyeyim ki kırmızı gül Demet Demet.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Ağzına
2: Çok
1: sağlık.
2: teşekkür
0: Nefesine,
2: ederim. Sağ
0: yüreğine
2: olun, var
0: sağlık.
2: olun dostlarım.
0: Çok da güzel bir türkü.
2: Çok
1: Evet,
2: güzel.
1: çok güzel bir
2: Çok
1: Erzurum
2: sevdiğim
1: türküsü.
2: türkülerden biri.
0: Sen de gayet güzel yorumladın.
2: Yorumlamaya
0: Nefesine, yüreğine
2: çalıştık.
1: Çok
2: Yöremiz
1: güzeldi.
2: farklı ama güzel
0: Şimdi şöyle
2: uzak bir aynı.
0: Erzurum'dan bir
2: Evet.
0: Sivas'a doğru yol
2: Evet.
0: alalım. Ali İzzet Özkan'a ait, ondan alınmış bir türkü. Bunu da ben seslendireyim. Değerli izleyenlerimiz, yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı diyeceğiz.

0: Hocam
1: çok teşekkür ederim
2: sevgili Ali.
1: çok
2: Harika
1: teşekkür
2: okudun.
1: ederim. Her türkümüz sizlere gelsin efendim.
2: Sevgili dostlarımız, tadımlık köşemizde sıra. Yine çok güzel eserlerden birini seslendireceğiz. Ne diyeceğiz sevgili Ali Çakar, sevgili Selcan?
1: Biliyorsun
2: Biliyorsun bir
1: bir
2: zamanlar.
1: zamanlar
2: Seni ne çok sevdiğimi,
1: sevdiğimi.
2: göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni.

0: Teşekkürler,
1: Bu da üç
0: teşekkürler.
1: yarenden bir tadımlık. Hiç
0: Evet.
1: bitmesini istemediğim şarkılardan bir tanesi bu.
2: Ha, evet,
1: O kadar
2: güzel
1: hoşuma
2: bir
1: gidiyor.
2: şarkı.
1: Evet, çok güzel şarkı.
0: Gönlünüze sağlık
1: Çok
0: arkadaşlar.
1: teşekkürler.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet. Ve
0: Şimdi sırada ne
1: kimde
0: var?
1: sıra? Şimdi sıra bende. Bir Isparta türküsüyle üç yaren devam ediyor. Hadi bakalım.

0: Sercan
1: teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sesine gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir Isparta türküsü
1: bu
0: gerçekten.
1: Güzel. Ben de çok seviyorum.
0: Şimdi, evet, şimdi yine güzel bir eser var. Güzel bir türkü var.
1: Hareketli bir Rumeli. Azıcık
2: hareketlenelim değil mi Tuğba ablacığım?
1: Hareketlenelim biraz artık. Bu kadar hüzün yeter mi? Biraz neşelenmek
0: biraz
1: de lazım. Hayatımızın o da bir parçası, o da bir parçası. Sevgili dostlar, şimdi güzel hareketli bir Rumeli türküsü sazlarımızın eşliğiyle okumak istiyorum. Özellikle de sevgili yönetmenimiz Serkan Özdil'in bir isteğidir bu türkü. Bir evler yaptırdım Remizem diyeceğim.

0: Bravo,
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok güzeldi. Ben de söylemek istedim.
1: Evet
2: Geri
1: ya,
2: verdim
1: harika bir
2: Türkiye.
1: türkü gerçekten.
2: Ağzına sağlık Tuğba abla. Sen de çok güzel söyledin.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Dayanamayıp
1: Sağ
2: ben de
1: olun.
2: söyledim.
1: Sağ olun.
0: Her türkünün kendine göre
1: Evet.
0: bir güzelliği var değil mi? Onu yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah değerli izleyenlerimiz de beğeniyorlardır. Bizlerle bu güzel türküleri paylaşıyorlardır. Şimdi yine güzel bir türkümüz var sırada arkadaşlar. Sözü müziği Ali Ekber Aydoğan. Mahlası Derdi Yok Ali'ye ait. Bir gün mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni diyeceğiz. Bunu da çalıp söylemeye çalışacağım.

0: Sevgili Ali Çakar,
1: Yüreğinize
0: eline,
1: sağlık.
0: seline,
1: Ellerinize
0: gönlüne
1: sağlık.
0: sağlık. Ne
1: Arkadaşlarım
0: güzel çaldın,
1: yüreğine,
0: söyledin.
1: gönlüne sağlık.
0: Türkü
1: Evet.
0: her şeyi anlattı.
1: Evet.
0: Söylenecek de bir şey bırakmadı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Değerli izleyenlerimize gelsin. O güzel.

0: Türküler. Şimdi
1: Tuğba
0: sırada ne
1: Demir'i,
0: var?
1: evet, Yaren'e bakıyoruz.
2: Evet.
1: Alalım mı Yaren'i?
0: Alalım
1: Yaren.
0: artık.
1: Evet, peki.
0: Değil mi?
1: Şimdi güzel bir hareketli Kütahya türküsü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Sazlarımız da eşlik edecek yine her zaman olduğu gibi. Ay oğlan yiğit misin? Yani çömüdüm müdüm mü, çömüdüm mü, çömüdüm yay,
0: O da çok güzel bir
1: yar.
0: türkü.
2: Keyifle
0: Bakalım
2: dinleyeceğiz.
0: Yaren'le nasıl böyle
1: Evet.
0: özdeşleşecek?
1: Rahmetli babacığım çok çalar söylerdi. Ben küçükken o çalardı bağlamayı. Çok böyle çalıp söylediği türkülerden biriydi. Hiç unutmuyorum. Ruhu şad olsun
0: Ruhu
1: sevgili
0: şad olsun.
1: babacığımın.
2: Cennet etsin.
1: Ona gitsin, ruhuna gitsin. Allah'a
0: Dinliyoruz.
1: emanet.
0: Tuğba Ger.

0: Çok
1: Yaren çok güzel
0: teşekkür. Eline
1: yakıştı bu
0: sağlık.
1: Türkiye
0: Evet.
1: diye
0: İnanır mısınız?
1: düşünüyorum.
0: İlk kez bu programda okuyorum bu
1: Bu
0: Türküyü. Çok
1: türküyü.
0: güzel
1: Ama
0: oldu.
1: Yaren'le çok
0: Çok
1: güzel
0: güzel oldu.
1: oldu.
0: Sağ olsun
1: Gönlüne
0: Emin. Evet.
1: sağlık, yüreğine sağlık. Şimdi
0: Şimdi siz bizi
1: seni
0: şöyle bir
1: şöyle bir memleketine
0: ay
1: doğru
0: evet.
1: gidelim.
0: Evet.
1: Muğla'ya doğru değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir türkü.
0: Çok.
1: Bu da yaşanmışlık üzerine yakılmış bir türkü. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüş oğlu vuruldu diyeceğiz efendim.

0: Evet sevgili Ali Çakar. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi
2: bu hüznü dağıtmak lazım.
0: Evet.
2: Yoksa bize gelemeyeceğim
1: ben. Bize hareketli bir türkü lazım.
2: Bir Orta Anadolu türküsüyle bu özleme birazcık şöyle nokta koyamayız, virgül koyalım ve devam edelim. Asmalıdır evimiz diyelim.

0: Çok teşekkür
1: Selcan
0: ederim.
1: Gökçen Şahin.
0: Çok keyifli bir düzenleme olmuş. Ozan hocama da çok teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık.
0: Saz arkadaşlarıma.
1: Böyle bizi bir hareketlendirdin.
2: Evet.
0: Evet.
1: Değil mi? Evet.
0: Programın başında dedik ya hocam.
1: Evet.
0: Hayatın ta kendisi gibi üç yaren. Bazen hüzün, bazen neşe.
2: Bir yürürüz, onları, bir koşarız gibi.
1: Evet. Yaşıyoruz aynı zamanda evet. Da yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah değerli izleyenlerimiz, siz de bizlere katılıyorsunuzdur. Bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Bu güzel türküler sizlere gelsin.
0: Başka bir hareketli Türkiye'ye geçiyoruz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet, şöyle Çorum'a doğru bir yol alıyoruz.
0: Evet.
1: Rıfat Özsaraç'ın kaynak kişilik yaptığı. Karakaş boyanır mı, öpsem yar uyanır mı? Sen orada, ben burada. Buna can dayanır mı diyeceğiz efendim.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık sağ arkadaşlar. Olsun, orkestramıza teşekkür ederiz. Ama bugün
1: yine
0: de
1: programımızın sonuna geldik. Sevgili dostlar, biz sizlere doyamadık. Umarım sizler de bizlere doyamamışsınızdır ama inşallah haftaya yine birlikte olacağız. Aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
0: Efendim, bugün de bizden türkülerimizle bu kadarlık diyelim ama haftaya yine sizlerle o güzel türküleri birlikte paylaşmak için stüdyomuza bekliyoruz. Üç yarın da görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Bugünlük, bu akşamlık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte bu stüdyoda buluşalım. Görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden neşe, gözünüzden kulağınızdan her zaman söylediğimiz gibi TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: Güney bestesiyle yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'e.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

0: Dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Kerem Mustafa, dinlenildin mi?
2: İyi, vallahi dinlendim abi.
1: Dinlendiniz. Dinlendiniz. Şimdi çalışmadım. Konya'ya gezeceğiz. Aslında biraz hem gezeceğiz hem de çalışacağız. İşte Konya'yı tanımamız lazım. Nereler var?
2: Tabii.
1: Şu anahtarı bırakalım.
3: Merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Çok teşekkürler her şey için. Gayet güzeldi. Akşam yine geleceğiz.
4: Oktay Bey, siz Zafer Akın'ı buyurun.
1: Öyle mi? Oo, ne güzel. Birileri severim. Rotamız müzik ekibi bizi Zafer Akın'ı ama ağır.
5: Bu çocuklar. Ne çıkacak kar içinde?
1: Oo, araba anahtarı var burada. Çok güzel.
4: Evet.
1: Ben arabaları çok severim. Yine de Zafer oturuyorlar. Evet, rotamız müziğin bu özel yolculuğuna hoş geldiniz demişler. Sizlere bu hafta sadece bir aracın anahtarını değil, aynı zamanda keşif, ilham ve müzikle dolu unutulmaz bir serüvenin kapısını teslim ediyoruz demişler.
6: Çok iddialı.
1: Aracınız hazır, görev mektubunuz yolda. Bir de görev mektubu var mısınız? Sonra bakacağız ona. Kalbiniz ritmini bulmaya başladı bile. Ben heyecanlandım. Bu yolun size ilham, güç ve güzel anılar getirmesini diliyoruz. Araç ve program hepinize hayırlı olsun, yolunuz açık olsun, melodileriniz bol olsun demişler. C'de bir not var. Birinci bölüm görev mektubumuz aracın torpidosunda hazır. Heyecan verici, vay be. Sevgiyle rotamız müzik ekibi. Harikasınız. O zaman araca gidelim. Bakalım görevimiz neymiş?

0: Ay, arabaya bak ya.
1: Ay, ay, abi.
0: Mustafa, valla ben kullanırdım ama yok bugün sana...
2: Ben kullanayım abi.
0: Sen kullan, kapıyı açıyorum. Buyur. Coşkun'un görev kağıdı da şeyde herhalde, torpidoda, onu da okuyalım. Bakalım neler yapacağız bugün. Şoförün nasıl?
1: İyidir abi, şoförün iyidir.
0: Bakacağız. Hem şimdi araba kullanmaya benziyor mu, benzemiyor mu?
1: Her yerde kullanırız abi araba.
0: Görevimiz geliyor.
1: Görevimiz neymiş?
3: Evet, okuyorum. Sevgili rotamız müzik yolcuları, bugün ilk adımınızı atıyorsunuz. Rotanız geçmişiyle, taş sokaklarıyla, kilise ve camiyi yan yana taşıyan ruhuyla Sille. Sille neresi?
4: İçinden var mı aranızda?
0: İlk kez gidiyorum.
3: Bu kadim köy size sadece tarihiyle değil, sesiyle de ilham verecek. Bir de görevimiz var arkadaşlar, onu da okuyorum şu anda. Sille'de kısa bir keşif yürüyüşü yapın. Bu köyü dinleyin. İnsanların sesini, rüzgarların uğultusunu, taşların yankısını duyun. Ardından belirleyeceğiniz bir açık alanda ya da tarihi bir noktada en az 25 dakikalık bir müzik performansı sergileyin.
0: Dünyaya güle güle bence. Müzisyenin yapabileceği en güzel göre müzik yap. O zaman gidelim.
3: Hayır, hayır.
0: Bagajda eleştirmemiş. Leo, duz kalmasın. Buyurun.

Şimdi görev kağıdımızda Sille'de müzik yapacağımız yazıyordu. Yani sanırım yarım saat çalacağız. Tabii nerede çalacağımız konusunda tam bilmiyorum. Şimdi gidip göreceğiz orada tarihi mekanları. Bize bir tarihi mekanın...

0: önünde bir yerde çalacağız yarım saat.
1: Gidelim de bir müzik yapalım diyorum. Ben müzik yapmak istiyorum ya galiba.
2: Benim ellerim kendiliğinden oynamaya başladı ya artık böyle. Yavaş yavaş bir gelsin de bir artistlik yapayım falan diyorum.
0: Ben bir yeri görmeye gittiğimde heyecanlanıyorum böyle.
2: Heyecandan yeni...

0: bir düşünün bunu. İşte dediğim gibi yıllar önce Mustafa'yla bir araya sokakta gördüğümde şimdi buradayız. Aradan yıllar geçmiş. Şimdi bu projede hep beraberiz.
1: Evet.
0: Aslında o yani Süleyman ve Dürkün'le yeni tanışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani ilk kez çalacağız aslında biz.
1: Evet.
2: Bence güzel olacak sizinle geliyor ya. Beraber uyumumuz güzel yakalayacağız.
1: Aynen.

0: Valla sanırım doğru yoldayız. Buradan değil, orası kesin. Buradan. Mustafa Efendi tarafından.
1: Mustafa Efendi.
0: Ama bence şey yapmalı. Sille Belediyesi'ne söylerim, çok çeşme var. Çeşmelerin bütün... Bence çeşmeler çalışsın ya. Bir Nevşehir havası var burada. Nevşehir kokuyor yani. Böyle çömlekler, evlerin yapısı. Aynen. Ama çok güzel bir yer ya. Vallahi bayıldım. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Evet sevgili dostlar, bugün Konya'nın güzel mahallesi Sille'deydik. Sille sokaklarını gezdik, insanlarla tanıştık, kahvelerini içtik ve sonra akşam güzel bir müzik programı yaptık burada. Bir sonraki programımızda yine Konya'nın güzel bir ilçesinde ya da mahallesinde tekrar görüşüp tekrar müzikler söylemeye devam edeceğiz. Rotamız müzik devam edecek. Haftaya tekrar görüşürüz. Sevgiler.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Aşık Sıtkı Eminoğlu,
1: Dinim İslam, soyum Türk'tür, şeref benim, şan benim
0: ve Aşık Serdar Ali Akut'u ağırlıyor.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit ve piyanoda ben Tulio Türpan. Pet Metini ile ilgili herhalde hepimizin çok güzel anıları var. Çünkü herhalde ilk caz müziği dinlemeye başladığımızda Bright Size Life en çok
1: Tabii,
0: dinlediğimiz albümlerden bir
1: 76.
0: tanesiydi. Senin zaten en sevdiğin basçı diye. Steve Swallow ya
1: Jaco.
0: Jaco çalıyor değil mi? Jaco Pastorius. Perdesiz mi çalıyor albümde?
1: Evet.
0: Perdesiz.
1: Bob Moses var, davulcu.
0: Davulcu da Bob Moses. Ve Pat Metheny orada 18-19 yaşında mı ne, öyle bir şey değil mi? Müthiş genç yani.
1: 76 yılı.
0: Vay be. Evet yani acayip sempatik, müthiş bir müzisyen. Kaç tane Grammy aldığını bilmiyorum bile. Onun çok güzel bir parçasıyla açmak istedik programı. A Map of the World. Harika. Evet, şimdi bu güzel parçadan sonra birazdan halk müziğimizin çok önemli yorumcularından sevgili Kubat da bize katılacak ve programımıza devam edeceğiz.

0: Merhaba Kubatcığım, hoş
1: Merhaba,
0: geldin.
1: eyvallah
0: Bir
1: üstadım.
0: kayıthane programında seninle beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Elektrik bassa,
1: Eylem,
0: eylemde bir davulda Volkan Ökten,
1: Volkan,
0: ben piyanoda Tulu
1: Tulu
0: Tırpan.
1: Hocam.
0: Pow!
1: Pow!
0: Triyolardan seni aramıza aldık. Sen neler diyorsun? Benden bu kadar. Doldur bakalım
1: Ben şimdi
0: boşlukları.
1: kalanını doldurayım, müsaade edin. İnanılmaz mutlu oldum. Bu inanılmaz bir birliktelik.
0: Çok teşekkürler. Biz
1: Türkiye'nin
0: de
1: en
0: sevindik.
1: önemli müzisyenleri bir araya geldiniz. Harika böyle bir oluşum. Eylem bahsettiğinde acayip heyecanlandım. Gelir misin dedin, tabii ki gelirim, seve seve gelirim dedim. Çok gelmek istedim ve herhalde güzel bir program olacak.
0: Göreceğiz bakalım. Kısmet.
1: Benden bu kadar hocam.
0: Hadi bakalım devam edelim o zaman.

0: Wow.
1: Evet.
0: Yani çok enteresan.
1: Ellerinize sağlık bu arada. Harika.
0: Hiç planlamadan daldık yani
1: Evet.
0: Aşık Veysel'in havuzuna,
1: Evet.
0: dünyasına, denizine diyelim.
1: Evet.
0: Ve orada o koskocaman ummanda bir katre olmaya çalıştık.
1: Güzelliğin on
0: Umarım
1: para
0: ona layık
1: etmez.
0: olmuşuzdur. Evet, güzelliğin on para etmez. Ne demek istemiş sence? Birazcık anlatır mısın?
1: Aslında bakan gözlere içindeki, kendi içindeki sevgiye, aşka seslenmiş. Yani güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa.
0: Muhteşem sözler. Çok bir şey soracağım. Yani merak ediyorum ne düşünürsün diye. Aşık Veysel ama olmasa sence yine böyle büyük bir ozan olur muydu? Buna benzer eserler yazar mıydı yoksa çok başka bir yerlere mi giderdi?
1: Bence bu öyle doğmuş, buna bu verilmiş üstad.

0: Yani ona bu nefes üflenmiş. Ben böyle inanıyorum. Ama belki gönül gözü daha iyi görmüş. Yani daha da belki iyi yazmış. Belki teknik olarak belki sazı mazı biraz daha gelişebilirdi ama hiç gerek yok. Böyle güzel. Yani işin organik kısmı çok güzel. O kadar güzel ki.
1: Aman organik deme bana. Bu arada nereye baksam organik. Organik misin kardeşim sen?
0: Diyorlar. Yani bu böyle güzel üstadım. Biz aslında o kadar şanslı nesliz ki bundan mesela bir Aşık Veysel hakikaten bir daha çok zor gelir. Aşık Mahsuni Şerif öyle. Neşet Ertaş öyle. Benim için çok kıymetliler. Bunlar en kıymetli yani bana çok çok çok dokunan üstadlar. Aşık Veysel'i tabii tanıma şansımız olmadı. Yetişmiyor yaşımız ama Neşet Ertaş'ı ve Aşık Mahsuni Şerif'i tanıma şansım oldu. Çok sohbetlerimiz oldu vesaire.
1: Ne kadar
0: o kadar önemli bir şey ki bu
1: peki,
0: benim için
1: Aşık
0: çok şanslı.
1: Peki Aşık Veysel'i tanıma fırsatın olsaydı bir tane soru sorma fırsatın ne sorardın?
0: Abi hiçbir şey sormazdım ya. Hadsizlik olurdu.
1: Selamını alır giderdim diyorsun.
0: O kadar yani.
1: İyi çok teşekkürler. O zaman
0: ben
1: devam
0: teşekkür
1: edelim.
0: Ediyorum.
1: Devam edelim.
0: Eyvallah.

0: Valla çok klişe olacak ama her güzel şeyin maalesef bir sonu var. Biz de bu güzel
1: Var.
0: buluşmanın sonuna geldik. Artık bir parça çalıp kapatacağız programı ama seninle birlikte müzik yapmak, ilk defa bu oluşumun içerisinde seninle beraber olmak hepimiz için gerçekten çok güzeldi. Sağ ol, var ol. İyi ki geldin. Bizi
1: Eyvallah.
0: onurlandırdın.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: teşekkürler.
1: Benim için büyük bir şeref, büyük bir onur. Hakikaten acayip de sizin o pow enerjiniz bana yansıdı.
0: Evet.
1: Ellerinize sağlık. Başarılarınız daim olsun.
2: Hep beraber.
1: İnşallah bir yerlerde böyle karşılaşırız. Böyle bu konsept
2: İyi
1: fena
2: buldum.
1: değil.
0: Sağ ol. Ha, değil mi? Çok
1: Yani böyle
0: gezeceğiz. Çok
1: Latin
0: gezeceğiz
1: caz var
0: bunda.
1: içinde, füzyon var, her şey var. İçine güzel etnik türküler de olunca çok lezzetli oluyor. Tulu hocam,
0: Çok
1: çok
0: sağ ol. Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkürler.
1: Başarılarınız
0: Po
1: daim olsun.
0: oldu.
1: İzleyeceğiz. Sağ ol.
0: Teşekkürler.
1: Eyvallah.
0: Görüşmek üzere.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum. Aa,
1: bak yine geri gel. Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor. Tutuş.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcum, gece almaya geldi seni benden, beni bir daha sorma yolcum, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Dünden bugüne yarın TRT Müzik'te.
1: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
2: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Küçüklüğümden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii
0: ve bu müzikle büyüdüğüm için aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk müzikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi.
3: Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Hatipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında. Sana

0: Ömer ve Mustafa bu hafta Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen milli parklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'ya 13 kilometre mesafede yer alıyor. Çam, köknar, gürgen ve kayın ağaçlarına sıkça rastlanan parkın her mevsimi başka güzel. Gölün kıyısındaki asırlık çamların altına kuruluyor kamp. Kampçıların bu haftaki konuğu müzisyen İhsan Eş.
1: İhsan, sana çok güzel bir semaver yakma tekniği göstereceğim. Bunu hiçbir yerde öğrenemezsin. Senin bahçeli evin var. Gördüm, çok güzel.
2: Evet.
1: Semaveri bahçeli evde yaktığın zaman genellikle duman tüter. Komşular rahatsız olur odunla yaktığın zaman. Kömürle de yak.

0: yaktık, yakmak sıkıntılı. Bunun için ilk önce kömürle yakmayı göstereyim sana. Şöyle kömürümüzü yukarıdan Buse Maver'in yan maddesine atıyoruz. Şöyle bak, delikli kömür olursa daha iyi olur, dik. Hava alıyor bu. Eyvallah. Yeteri kadar kömür attık. Bu benim semaverde, genellikle bütün semaverlerde şurada alttan hava alma haznesi vardır. Ben o hazneye şöyle bir aparat yaptım. Şöyle demirde. Şu jeli de alıyoruz.
1: Yine senin icadın bu ya.
0: Ya ben böyle bir şey koydum. Bir kutunun arkasını kesersin. Gibi. Aynen. Evet, yani. Bizde Karadenizlik var ya, biz evet. Zorlandığımız zaman bir şey icat ediyoruz. Bunu jelimizi buraya döküyoruz. Alttan yakıyoruz, şu yanıyor. Şu hazneden dumansız bir vaziyette yanacak kömürle. Bak, yaktık. Yandı, koyduk mı? Bunu. Yandı. 5 dakika sonra kömür yanacak. 10-15 dakika sonra da dumansız seyret kaynamaya başlayacak. Dumanlı da yakacaksan odun atarsın birkaç tane. Daha hızlı olur.
2: Yol yorgunluğuna ilaç gibi gelir çay. Ömer hemen işe koyulup semaveri yakıyor. Akşam yemeği hazırlıkları sürerken koyu bir sohbet de başlıyor.
3: Evet, nihayet oturduk ve dinleniyoruz. Evet, Ömer abi nihayet. Yemeğine başladı. Sağ olsun, güzel yemek yapacak bize. Neydi Ömer abi yapacağımız yemek bugün?
0: Etli bir güveç yapıyorum. Mustafa değişik. Fazla sebze koymadan, domates ağırlıklı. Kuzu etinden.
4: Harikasın Ömer abi.
0: İhsan'cığım,
4: bugün sen... bugün biraz zor girdik buraya ama ben şimdi benim kafamda deli sorular var yani karavancı olmak için. Yani ikiniz de çok tecrübelisiniz. Ben tecrübenizden yararlanıyorum burada. Ne güzel, çok şanslıyım.
3: Karavanlar için biraz zor park edince sen biraz
4: korktum.
3: Çekme karavan acaba mı dedin ama şöyle yani bu klasik bir sorudur.
4: Çekme karavan mı,
3: motokaravan mı? Evet. Bu genelde sorulur. Yani bu kullanıma bağlı bir şey. Motokaravanın da rahatlığı var, çekmenin de artıları var. Hı hı. Çekme karavanınızı buraya bırakıyorsunuz, arabanıza binip istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Eviniz burada duruyor. Böyle bir artısı var.
4: Eyvallah.
3: Diğer karavanla geldiğiniz zaman işte eşyanızı indiriyorsunuz, sandalyeni, masanın şuyunu buyunu indiriyorsun. Bir ekmek almaya gideceksin, araç lazım.
4: Hakikaten öyle.
3: Bir daha toplanıyorsun gibi bir şey. Ya da küçük, ya işte genelde bir motosiklet, bisiklet gibi yanlarında taşıyan arkadaşlar oluyor. Biz çekme karavan taraftarıyız. Çekmenin de biz off-road tarzı olanının biraz meraklısıyız. Çünkü
4: doğa.
3: Ömer abiyle bizim için gittiğimiz yerler böyle çok aslında böyle biz bugün çok güzel bir yerdeyiz. Milli Park'tayız ama biz her zaman bu tarz ortamları bulamıyoruz ve zaten burası da öyle çok halka açık bir yer değil.
0: Yok, biz özel izinle beraber geldik.
3: Tabii.
0: İhsan, yoksa giremeyiz buraya.
3: Buraya normalde böyle yerleşemezsiniz. Burası Milli Park. Geleni gideni de çok kalabalık, en meşhur Milli Parklardan. Dolayısıyla bizim off-road tarzı karavanlarımız dağa tepeye her yere çıktı için araçlarımız o anlamda 4x4 off-road araçlar. Biz biraz daha bakir yerlere, daha yukarılara çıkıyoruz. Bundan motokaravanla biz bunu yapamayız. Ancak böyle bir araçla yapabiliyoruz. O anlamda ufak tefek zorlukları var. Evet, ona da katlanıyor.
5: Ömer abi, nasıl burada yemek yapmak da bir harika bir şey değil mi? Biz şimdi saz çalacağız, o güzel. Yemek yapmak ayrı güzel. Oturup şöyle bir kenarda çayını içmek, yudumlamak.
0: Klimatik bir özelliği varmış zaten. Ben biraz okudum. 2500-2250 rakımlarda filanız. İşte burada kök, nar, sarıçam, kayın,
5: evet,
0: değişik ağaçlık türleri var. Her mevsimde manzarası daha güzelmiş. Sonbahar, ilkbahar, kışı.
5: Kar da güzel olur burada.
0: Ya biz
4: Kar da muhteşem. Ben karda bak, böyle gelinlik süslenmiş
0: var, terleme yok. Çok güzel. Tam klimatik dedikleri gibi.
4: Evet, evet.
0: Ya ben yemeği yaptım, yoruluyorum.
3: Hadi çalın da dinleyeyim demek istiyorum.
5: Senin taraftan çalsın. İhsan biliyorsun Karadeniz türküleri
0: tabii
5: söyler.
0: Tabii.
4: Şimdi bir de doğanın içerisindeyiz. Biraz Trabzon'a götüreyim seni o zaman.
0: Götür. Çok sevinirim.
2: Gölcük Tabiat Parkı'nın güzel manzarasına nazır bir türkü ziyafeti başlıyor.

0: akşam yemeğimiz hazır İhsan'cığım.
1: Evet. Arkadaşlar çok güzel bir güveç yaptım size. Pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. Bolu mutfağı, Mengen mutfağı, Osmanlı saraylarına kadar gidiyor. Yani padişahlar evet. Bolulu aşçıları, Mengenli aşçıları kullanmış. Atatürk'ün de aşçısı Mengenliymiş bu ara. Bunu da öğrendim. 1985 yılında herhalde burada Anadolu Aşçılık Okulu diye okul açılmış. Yani bayağı bir geniş mutfağa sahip ve aşçıları var. Biz de onlara yakın bir güveç yaptık. İnşallah beğenirsiniz.
0: İhsan'cığım yemekten sonra bu güneş batmadan şöyle güzel bir Karadeniz türküsü yapalım.

0: Serin ve temiz havasıyla Gölcük'te insanın içini açan güzel bir sabah. Gölcük Tabiat Parkı, doğa yürüyüşlerini seven insanların yanı sıra olta balıkçılarının da tercih ettiği bir mekan.
1: Kolay gelsin.
2: Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.
3: Üstad, bunlar ne?
4: İnsanlar kendi akvaryumlarında bakamadıkları balıkları getirip bırakıyorlar. Allah. Yani vicdanen asli esasında vicdan yaptıklarını, öldürmediklerini zannediyorlar ama getirip buradaki doğayı öldürüyorlar.
5: Burada alamadım.
4: Buradaki doğaya zarar veriyorlar. Küçük zaten, bir taraftan da bunu alıkoymak değil. Bizim maksadımız yakala bırak.
1: Spor.
4: Sürdürülebilir olduğunu, daha bizim gördüklerimizi gelecek nesildeki çocuklarımız, torunlarımız onlar da görsünler.
1: Tabii.
4: Bizim gördüklerimizi göremeyecekler. Çok herkes doğru. Alıp katlederse, yerse ne olacak?
5: Balık kalmaz.
6: Lütfen zarar vermeden bir an önce hızlı bir şekilde suya iade edersek yaşama şansı daha çoğalır. Evet.
1: Nasıl da gitti.
7: Ama çok küçük gerçekten ya balıklar.
8: Evet, küçük. Yani mutlaka büyük de
7: vardır. Büyük de vardır da. O hamur çok özel bir hamur. O evet, hamurla yani başka bir şey gelmiyor demek.
1: Ömer abi kolay gelsin.
9: Neredesiniz ya?
1: Balık yakaladık.
8: Balık yakaladık.
9: Öyle mi?
1: Tabii şöyle küçük şurada balıkçıyla sohbet ettik.
7: Bunda yumurta falan da varmış.
8: Karışım
9: yapmış. Keşke dün öğreneydik bunu. Ya, onun için yalandan yere işte atıyoruz.
8: Her bölgenin kendi şeyi var abi.
7: İki bir o yakaladı. Bir ben küçük hemen attım.

0: Kampçıların kahvaltıda bir misafirleri daha var. Orman mühendisi Serpil Hanım.
1: Bizim. Buyurun. Hoş geldiniz.
2: Günaydın.
3: Serpil ben, Milli Parklardan geliyorum.
1: Evet, hoş geldiniz.
3: Merhaba demek için uğradım.
1: Buyurun,
2: hoş geldiniz. Buyurun. Sizde telefonla görüştük galiba.
1: Hoş geldiniz.
2: O zaman tam kahvaltıya geldiniz değil mi?
3: Evet, benimle görüştünüz.
1: Tamam, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
1: Ekmeğinizi de getirmişsiniz.
3: Aynen, gelirken de bir ekmek getirdim.
1: Çok sağ olun, zahmet verdiniz. Siz neler yapıyorsunuz?
3: Biz alanda görevliyiz. Bu alanın korumasını sağlıyoruz.
1: Evet.
3: Bugün ben sabah sizin için özellikle geldim tabii, tanışalım diye.
1: Çok iyi yaptınız, sağ olun.
3: Ama normalde de gün içinde burada oluyoruz.
1: Evet.
3: Burası bir tabiat parkı. 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. Ondan öncesinde mesire alanıydı.
1: Evet.
3: Gölün geçmişi tabii daha da eskiye dayanıyor
1: tabii.
3: Oluşturulması. Doğal bir göl değil, bir sonradan oluşturulmuş bir göl ama zaman içerisinde artık kendi doğal ekosistemine de kavuşmuş bir göl.
1: Evet, yani bir şey var değil mi? Biz hep onun üstünden beri konuşuyoruz. Böyle bir akarı gideri derler ya hani.
3: Tabii.
1: Bir kaynağı
3: tabii.
1: Vardır.
3: Tabii bir kaynağı
1: yoksa,
3: var.
1: Yoksa böyle
3: tabii,
4: balık yaşamaz o zaman değil mi Serpil Hanım, oksijen olmazsa?
3: Tabii yaşamaz.
4: Demek ki yani, oksijen mevcut burada.
3: Tabii ki. Hemen... Sağ tarafımızda zaten gölün en büyük kaynağı var. Buradan bir gelen su var. Şurada iskelenin yanında gördüğünüz. Gölün
1: evet.
3: Ayağı da tam arka tarafımızda kaldı. Oradan da gidiyor. Ya çok eskilerde...
4: Yerin altından gidiyor herhalde. Görünen yerden.
3: Ya bir savak var. Gölün ortasında görmüşsünüzdür gezerken. O savaktan bir şeyi var.
4: Gideri var.
3: Göl kendi maksimum seviyesine ulaştığında dereye akarak... Karacasu'ya doğru devam ediyor.
4: Karacasu'ya doğru.
3: Evet. Çok çok eskilerden seka varken gölün suyunu kullanıyorlarmış tabii tomruk yıkama işlemlerinde falan ama şu an öyle bir şey yapılmıyor.
1: Biz daha önceleri de gelmiştik buraya. İnsanlar özellikle tanıyamadığımız ağaçlar da var. Çam giller gene ama farklı şeyler de görüyorum.
3: Yani evet.
1: Orada var mı bilginiz? Yani ne çeşitler
3: şimdi,
1: var?
3: Şimdi burası aslında saf göknar ormanıyla
1: göknarı belki tanıyamıyoruz.
3: Ünlü yok. Bunların hepsi göknar.
1: Öyle mi?
3: Ama bu göknarın diğer göknarlardan bir farkı var. O yüzden tanıyamıyorsunuz. Endemik bir tür aslında. Uludağ göknarı.
1: Evet.
3: Yani Abies Nordmanniana, işte subspecies Nordmanniana dediğimiz bilimsel adıyla öyle bir tür. Endemik bir tür yani aslında. Uludağ göknarı diye isimlendirilmiş.
1: Bu sarılıklar kendiliğinden mi?
3: Tabii ağacın kendi özelliği o. Yani gövdesinin kendi özelliği. Yani şu an gayet burası saf bir meşçere. Ormanda suyun izin verdiği ölçüde yapraklı ağaçlar meşçereye dahil oluyorlar. Yani onda da ne var? Karşıda kavak var. Daha suya yakın yerlerde söğüt var. Biraz ileride kara ağaçlar var. Meşe var. Yani hatta meyveli birkaç ağaç türü var. Yani suyun etkisiyle göknarın içerisinde kendine yaşam alanı bulmuş yapraklı türler var.
1: Çok değerli ama gerçekten o kadar
3: öyle,
1: değerli ki ülkemiz için.
4: Başka ağaç
1: ve
4: ne var?
1: Milli parklarında böyle bu işe sahip çıkması, bu düzen, bu koruma gerçekten çok değerli. Tabii insanlar gelecek, gezecek yani görecekler. Ama biz hep böyle gittiğimiz yerde Ömer abiyle işte sloganımız var. Aman ayak izinizden başka bir şey bırakma.
3: Aynen.
1: Şu çöp işine çok
3: ya,
1: sinir oluyoruz.
3: Aynen. Yani
1: çöp
3: o
1: işini
3: konuda...
1: nasıl çözeceğiz?
3: Ya şimdi şöyle, bunda çok önemli bir farkındalık gerekiyor aslında.
1: Evet, evet.
3: İnsanlar çöplerini çıkarttığında veya onları çöp kutusuna attığında çöplerin ortadan yok olduğunu düşünüyorlar
1: tabii.
3: Bence. Asıl mevzu hiç çöpü çıkartmamak.
1: Tabii.
3: Yani çöpü yoksa biz topluyoruz, işte insanlar çöp kutusuna atıyor, işte geri dönüşüme atıyor ama sonuçta bu çöp yine bizim doğamızın eritmek zorunda olduğu bir şey.
1: Evet.
3: Yani çöpü hiç çıkartmamak gerekiyor. Tabii gönül ister ki bizim çöpleri böyle burada toplamak için harcadığımız enerjiyi biz başka şeyler için harcayalım.
1: Tabii. İnsanlar, maliyet de gerektiriyor
3: tabii,
1: çünkü.
3: Tabii ki. Yani neredeyse biz hesaplamıştık çok geçmiş dönemlerde. Girişte aldığımız ücretin 1/10'ını harcıyoruz. Çöp toplamak, o çöpü çöp bertaraf merkezine iletmek için bizim ödediğimiz bedel bu. İşçi,
1: biz,
3: araç,
4: tabii,
3: yani hepsi dahil. Onda birini harcıyoruz.
1: Çöpümüzü topluyoruz. Bir poşette İhsan bizim konuğumuz. Biz Ömer abiyle daha çok beraber gidiyoruz. O çöpü mutlaka arabamızla götürüyor. Buradaki konteynerlerde atmayız
3: tabii
1: biz.
3: Tabii ki, çünkü o da bir maliyet.
1: Evet, onu şehir merkezinde uygun bir yere bırakıyoruz.
3: Aynen
1: çöp
3: öyle.
1: Tenekesini.
2: Bizim slogan yaptık bunun için. Doğada ayak izimizden başka
1: evet,
2: bir
1: evet.
2: iz bırakmayalım. Çünkü hayvanlar öyle yapıyor.
3: Tabii ki.
2: Kesinlikle. Hayvan kadar olamıyoruz insan işte yani. Yok, herkes geliyor, çöpünü bırakıyor. Sizin dediğiniz olay ikinci safhası. Yeter ki toplayıp da çöpe atsalar, ona bir başarsak ondan sonrasını atlarız.
3: Ama ikinci safhasını umup biz böyle diğerini...
1: Ama yani, umut var, gelişeceğiz umut çünkü var. Gençlerimiz...
3: Evet, umut var.
1: Çocuklarımız, gençlerimiz bu konuda daha duyarlı.
2: Daha duyarlı.
1: Ben umutluyum yani.
3: Ya ben de umutluyum. Evet. Yani artık önceden alana gelenlerin neredeyse %100'ü piknik için geliyordu. Şu an bu oran giderek daha da azalıyor. Artık insanlar doğada vakit geçirmek için geliyor, spor yapmak için geliyor. Yani negatif enerjisini atmak için geliyor. Biraz daha böyle farklı belki doğa destinasyonları falan geliştirebiliriz.

0: geliştirerek biraz daha doğa
1: Biraz
0: konusunda
1: önce bir
0: bilinçlendirilebilir.
1: balıkçı beyefendiyle karşılaştık. Yakaladığı balığı geri bırakıyor.
0: Tabii
1: Mesela
0: av
1: ben
0: çok
1: ondan,
0: yapıyor.
1: tabii bunu biliyorduk ama o hareket çok hoşumuza gitti. Hatta
2: Tabii.
1: İhsan da yakaladı, o öperek atınca siz de diyor biliyorsunuz diyor. Yani burada önemli olan o havayı yaşamak. O balık,
0: Tabii ki.
1: küçücük bir balığı
0: Tabii
1: yesen
0: ki.
1: ne olur,
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: yemesen.
0: Kesinlikle.
1: Ama onun
0: Kesinlikle.
1: üremesi, çoğalması ya da bir başka gencin, bir başka insanın gelip onunla yine haşır neşir
0: İşte
1: olmasını
0: onu
1: sağlamak lazım.
0: sürdürülebilirlik diyoruz yani.
1: Evet.
0: Bunun yapılma şekline, bu felsefeye aslında doğada sürdürülebilirlik
1: Evet, o
0: diyoruz
1: çok
0: biz.
1: önemli.
3: Zengin bitki örtüsü ve güzel manzarasıyla dikkat çeken Gölcük, doğa yürüyüşlerini sevenler için eşsiz bir tabiat parkı. Gölü çevreleyen yürüyüş yolunda çam, köknar ve gülgen ağaçlarının altında doğanın güzelliğini ve dinginliğini keşfetmek mümkün. Gölcük'te Nilüfer zamanı. Seyir terasından asil çiçekleriyle gölün üzerinde salınan nilüferleri izlemek gerçekten heyecan verici.

Yeşilin her tonunu içinde barındıran, temiz havası ve eşsiz doğasıyla dikkat çeken Gölcük, kampçıları tazelenmiş ve dinlenmiş olarak uğurluyor. Ömer ve Mustafa yeni kamp maceraları için yol almaya devam ediyor.

kanallı televizyonun siyah beyaz yılları. Hafızalarımıza yer etmiş şarkılar, şarkıcılar, görüntüler. TRT Müzik'te siyah beyaz başlıyor. Yeri gelir bir Ege türküsüyle zeybek oynar, yeri gelir bir Güneydoğu türküsüne hüzünleniriz. Gün olur bir bozlak, gün olur bir barak, gün olur bir hoyrat dağlar ciğerimizi. Horon teperiz, halay çekeriz, karşılamaya dururuz. Türküler hemşeri, memleketli, kardeş kılar hepimizi. Bugün siyah beyazda yöre yöre türküler var. İşte Karadeniz türküleri deyince ilk akla gelen isimlerden biri. Süreyya Davulcuoğlu çay başında çamaşır yıkıyor, çeşme başında su dolduruyor ve bize Karadeniz'den sesleniyor.

Karadeniz türküleri söz konusuysa Kamil Sönmez'i anmadan olmaz. Televizyonun siyah-beyaz yıllarında sadece seslendirdiği türkülerle değil, zaman zaman sunucu olarak da ekranda izlediğimiz Kamil Sönmez, Karadeniz şivesiyle anlattığı fıkralarla da gönlümüzü kazanmıştı.

Karadeniz'den Trakya'ya uzanıyoruz bu defa. Rumeli türkülerinin kulaklardan silinmeyen sesi Arif Şentürk, bir dönem onun adıyla birlikte anılan o meşhur türküyle geliyor ekranlarımıza.

müziği sanatçısı her yöreden türkü söylemiştir söylemesine ama bazı sanatçılar bazı yörelerin türküleriyle anılır yıllardır. Tıpkı Özay Gönlüm gibi. Özay Gönlüm'ün Ege bölgesinden derlediği ve seslendirdiği sayısız türküyü, kendi icadı olan ve Yaren adını verdiği sazını, nineden toruna, torundan nineye mektuplarını unutmak mümkün mü?

Türküler bize yaşadığımız toprakların öykülerini anlatır. Bazen bir derdi kederi, bazen bir sevinci neşeyi, bazen de ayrılık acısını. Tıpkı bu Ege türküsünde olduğu gibi. Hale Gür söylüyor, parmak curasıyla Mustafa Hisarlı, kabak kemaneyle Ferdi Ergüder ona eşlik ediyor.

sırada İzzet Altınmeşe var. Son albümü 2015 yılında yayımlanan İzzet Altınmeşe, uzun yıllardan beri Türk halk müziğine hizmet ediyor. Altınmeşe, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu türküleri denince akla ilk gelen isimlerden biri.

Bedia Akartürk, yıllar boyunca her yöreden, her ilden türküler söyleyen halk müziği sanatçılarından biri. Ama o bugün, siyah beyazda bir İç Anadolu türküsüyle çıkıyor karşımıza.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum. Aa, bak yine geri gel.
2: Pop müziğin çok güçlü sesi. Burak Kut geliyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Aycan, şimdi vira bismillah dedik ve yine çıktık yola. Güzel masalsı manzaralarla beraber yola devam edeceğiz.
1: Şu anda tam Çinçivan'ın önünden geçiyoruz.
0: Burası yeni adı Şenyuva olarak biliniyor. Ve güzel tarihi köprüler de var.
1: Tam derenin üstünde güzel kafeler var. Konukların gelip çay içip, kahve içip aynı zamanda derenin sesini dinleyebileceği bir yer. Buradan da Pokut yol ayrımından Pokut'a doğru yola çıkacağız.
0: O zaman dere sesine doymak isteyenler Çinçiva'yı ziyaret etmeli diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Birazdan yol ayrımına gireceğiz ve biraz çetin bir yol bizi bekliyor. Bölgenin en virajlı yollarından bir tanesi.
1: Öyleymiş.
0: Yaklaşık 50-60 tane virajın bulunduğu böyle 16 kilometrelik bir yayla yolu. Toprak yol, toprak ve taşlı bir yol.
1: Merve, bana dediler ki buradaki yaylaların bütün yolları çok çetindir, çok zorludur. Fakat Pokut'un yolu en çetin olanı diye söylediler. Biraz açıkçası ürktüm fakat karşılaşacağım manzarayı hayal ettikçe bu yollar bize kolay gelir.
0: Şöyle bir şey var, ben kendi adımıza diye düşünmüyorum aslında. Yöreyi bildiğimizden dolayı bize çok da zor gelmez. Ama ekipte Karadeniz'de olmayan arkadaşlar var. Onlar bizden önce yola çıktılar. Varınca onların düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Çünkü 1,5 saatlik bir yol ama yöreyi ve yolu bilmeyenler için 3-5 saat olarak gelebiliyor. Gerçi şöyle de bir şey var, o masalsı manzarayla karşılaştıktan sonra çetin yolların hiç de bir önemi kalmıyor.
1: Gülü seven dikenine katlanacak biraz.
0: Öyle abi. Tabii ki. Ayrıca şey var yol üzerinde, biliyor musun? Kendini koruyan köy.
1: Ya duydum onu evet ama görmedim ben.
0: Aslında çok da gidilebilecek bir yer değil.
1: İzole çünkü bir yer sanırım.
0: Evet, normalde öncesinde patikayla ulaşım sağlanıyormuş ama zaman içerisinde biliyorsun bölgede teleferik yaygınlaştıktan sonra teleferikle şu anda ulaşım sağlıyorlar.

0: Hocam Pokut Yaylası özellikle manzara fotoğrafçılarının çok ilgisini çekiyor son dönemde.
1: Evet Merve, şöyle çok güzel bir sırt var. Hı? Sırtın üzerinde ahşap evler var böyle 6-7'li. Ondan sonra aralarında inekler dolaşıyor. Manzara fotoğrafçısı için çok güzel, fotoğrafçılar için çok güzel bir görüntü. Karşısında da tam Sal Yaylası var.
0: Çok yakınlar.
1: Evet,
0: zaten
1: evet, Pokut, dedik, Sal yan yana.
0: Yol ayrımında da gördük aslında Pokut Sal Yaylaları olarak geçiyor.
1: Sanki aynı yaylaymış gibi ama böyle karşılıklı çok güzel iki kardeş yayla yan yana duruyormuş gibi bir his var.
0: O zaman bir taşta iki kuş vurmak gibi hem Pokut Yaylası'nı hem de Sal Yaylası'nı göreceğiz.
1: Evet.

0: Bugün Hampshire bölgesinin çok güzel bir yaylası olan Pocut Yaylası'ndaydık. Gelirken bayağı maceralı yollardan geçtik.
1: Zorlu oldu.
0: Zorlu
1: gerçekten.
0: Yollardan geçtik fakat gördüğünüz gibi manzara muhteşemdi. Çok güzel türküler seslendirdik. Artık bir dahaki yayla sürpriz olsun Merve'ciğim.
1: Tabii ki sürprizlere devam ediyoruz ve zorlukları aşmaya, zirvelere ulaşmaya da devam ediyoruz tabii ki. Güzel türkülerimizi sizlerle beraber paylaşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz her bölümde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.
3: Sen

Sevgili izleyiciler, bugün yine sizler için muhteşem şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık. Şimdi kendinizi müziğin ritmine bırakın çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Programımıza Hande Yener'den bir şarkıyla başlıyoruz. Söz ve müziği Fettah Can'a ait. İlk dinlediğimde çok etkilendiğim bir şarkı olmuştu bu benim. Hala söylerken, dinlerken o etki devam ediyor üzerimde. Sizler için armağan söyleyeceğim. Hadi bakalım.

0: Sırada bir Nalan şarkısı var şimdi. Sözleri Seda Akay'a, müziği ise Niran Ünsal'a ait. Orkestra arkadaşlarımdan Murat ve Burak sevgili Nalan'a eşlik ediyorlar sahnede.
1: Evet, yakın zamanda da hatta bir konserde birlikteydik. Buradan selam olsun. Bu şarkının baslarını çok severim ben. Dinleyiciler, izleyiciler hepsi bu şarkıda Murat'a dikkat kesebilirler.
0: Ben de Nalan'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve sizler için Farz Et diyeceğiz şimdi.

Şimdi söz ve müziği Tarkan'a ait bir şarkıyla devam edeceğiz. İnci Tanem diyeceğiz. Tarkan'ın bu şarkısı yurt dışında da epey sevildi. Düzenleme ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Hazırsanız dinleyelim.

0: Hayatımda introsundan en çok etkilendiğim şarkılardan biri bu benim. Hatta zaman zaman bu şarkı beni ağlatır, onu da itiraf edeyim. Çünkü muhteşem bir bağlama introsu var. Bugün de Halil Çeşmecioğlu bizim için icra edecek o introyu. Çok büyük bir duygu yoğunluğuyla yazıldığına da eminim. Çünkü yaşanmadan bu şarkı ortaya çıkmaz gibi geliyor bana. Mazhar Alanson'dan dinlemiştik. Şimdi de Özgür Pazarlı'dan dinleyeceğiz bakalım.
1: Bu arada Sezen, Mazhar Alanson aksesuar olarak şapkayı çok sevdiğini biliyorum. Bugünkü

0: Kullanmış olduğu kasket de herhalde özel bir seçim oldu Özgür için.
1: Büyük ihtimalle.
2: Ya denk gelmesi güzel oldu. Masar Alanson'un ben tarzını tavrını çok beğenirim. Çok cool bir adam değil mi ya?
0: İnanılmaz.
2: Konuşma tarzı. Ağır hareket eder ya böyle. Çok iyi benim, çok hoşuma gider.
1: Allah uzun ömürler versin. Özgür Pazarlı'yı dinliyoruz.

açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera. Yıkıldım kelimeler.

Efendim, biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara da yer veriyoruz. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait bir şarkı söyleyeceğiz sizler için. El Adamı diyeceğiz.

Şimdi sırada 90'lara göz kırpan bir şarkı var. Sözleri bana ve Aykut Büyükçınar'a, müziği Aykut Büyükçınar'a ait olan bir şarkı. Pes diyeceğiz.

Günümüzde hala birçok sanatçı tarafından söylenen bir şarkı bu. Özellikle son dönemde. Benim de söylemekten yine çok keyif aldığım şarkılardan biri. Bir Ferdi Tayfur klasiği. Hatıran Yeter Gelecek.

90'lı yılların popüler şarkılarından hem arabesk ezgiler taşıyor hem de pop diyebiliriz bu şarkı için. Söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait, Sibel Can'ın kariyerinde de çok önemli bir yere sahip bu şarkı. Kanasın.

Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz albümünden bir şarkı var sırada. Söz ve bestesi Orhan Gencebay'a ait. Bu da klasik şarkılar arasında yerini almış bir şarkıdır. Akşam güneşi diyecek bize sevgili Özgür Pazarlı.

Şimdi sırada bir Kayağan bestesi var. Bu şarkının ilginç yanı 1990 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil etmesi. Gözlerinin hapsindeyim söyleyeceğiz sizler için.

Zaman çabuk geçiyor. Bir sezonun daha sonuna geldik. Unutulmaz bir müzikal yolculuktu bizler için. Gerek kamera arkasında, gerek kamera önünde bizlere eşlik eden tüm ekip arkadaşlarıma, orkestra arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yeni sezonda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Hoş geldiniz stüdyomuza değerli izleyenler. Ne kadar güzel görünüyorsunuz buradan. Böyle enerjiniz bize de yansıyor. Efendim çok güzel bir zamane programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Orkestradaki arkadaşlarımı şöyle bir kocaman alkışlayabilir misiniz? Ben Deniz Umut Sülünoğlu ve sevgili arkadaşım Uğur Önür. Sizlere çok güzel türküler hazırladık. Böyle hem gönülden hem de arada böyle oynak fıkır fıkır ezgilerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hız kesmeden bağlayalım, ondan sonra devam edelim değil mi Uğur?
1: Evet, dağların dumanını böyle aşağı doğru indirmemiz lazım. O zaman İner gelir şu dağların dumanı diyelim.
0: Eskişehir'e buradan kesmedim. Selam olsun.
1: Evet.
0: Haydi bakalım bir Eskişehir türküsüyle devam ediyoruz. Evet, ne yapıyorduk? Soru cevabımız var. Biz soruyoruz, Buğra bize cevap veriyor.
2: Son 2, 3 ve...

0: Efendim harikasınız. Biz harikayız ama siz bizden daha harikasınız yani. Teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Her hafta nazar değmesin hem bize hem size. Burayı dolduruyoruz, bu stüdyoyu, Arı Stüdyosu'nu, Ankara Bahçelievler Arı Stüdyosu'nu dolduruyoruz. Hem sizlere hoş geldiniz diyoruz hem de ekran başında TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimize hoş geldiniz diyor efendim. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Şimdi efendim, türkümüzde dedik ki ağzında dişlerin inciden aktır diye bir dize geçiyordu. Şimdi ağız diş deyince bugün misafirlerimiz var aramızda. Karabürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi burada personeli. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizi söylemişken benim de karşımda böyle oturuyor dişçi bir arkadaşım var. Tayyar Hocam da burada. Ben de ona selam gönderiyorum buradan. Hoş geldin diyorum sevgili
0: hoş
1: hocam.
0: Hoş geldiniz. Şimdi Umut misafirlere girmişken Sağlık Bakanlığı'nda değerli Atama Dairesi Başkanı Serdar Kızıl Beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz.
0: Ve tüm ekip hoş geldiniz. Onun dışında da sanatçılarımız geldi. Şöyle Uşak tarafından değil mi?
1: Aa, ne güzel. Hoş geldiniz.
0: Kemal Özgün, Fatoş Kadıoğlu ve koşan adam Akın Yeniceli burada. Şöyle el kaldır. Koşarsa bir saniyede buraya gelebilir. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı. İddia ediyorum yani. Evet. Hoş geldiniz. Ve Akın Yeniceli gelmişken şimdi amcası var. Yöresel sanatçı. Uşak yöresinden. Mehmet Ali Yeniceli. Onu da inşallah önümüzdeki haftalarda aramızda göreceğiz. Kim nereden geliyorsa efendim herkese hoş geldiniz diyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen misafirlerimize. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah. Efendim türkülerle devam edelim. Ben Deniz iki tane eser seslendireceğim peş peşe. Birinci eser Sefa Geldin Dost Bağının Bülbülü isimli bir eser. Hacı Taşan'ın havalandırdığı bir eser bu. Sözleri Seyit Süleyman'a ait. Ve gelenekte de sefalama olarak biliniyor. Yani hoş geldin diyoruz misafire bu eserle. Arkasından da Yabandan Gel Kömür Gözlüm Yabandan. Yani bir diğer ismiyle de Kostak Yürü Yürü diyeceğiz. Hep beraber çalalım, söyleyelim. Haydi dostlar.

0: Eyvallah. Böylelikle siz de sefa geldiniz efendim. Bu hane sizin. Biz sizlere türküler söylüyoruz. Haydi bakalım. Şimdi kıpır kıpır bir eserimiz var. Yabandan gel, kömür gözlüm yabandan. Arkadaşlar sizin bir intronuz var. Ne yapalım? Çalalım mı?
1: Hadi buyurun. Son.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Yörüye yörüye bizi
0: yaylalara çıkardık
1: yörüttün.
0: Mı? Sen yörüksün.
1: Şimdi eskiden tabii, şimdi yörükler kısa mesafe yürüyorlar şimdi diyelim. İşte Teke sahillerinden kalkıyorlar, Anamasa yürüyorlar. İşte Silifke'den kalkıyorlar, Gülnar'a, Ermeni'ye yürüyorlar diyelim. Ama eskiden öyle yürümüyorlarmış. Erzurum'dan, ta Konya'dan Erzurum'a yürüyorlarmış yani. Bu türkü de o dönemleri anlatıyor. Yaylar içinde, Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Yani Erzurum'dan ta yayla inelim diyor. Sahile inelim diyor yani Konya'yı. Şimdi çok eski bir türkü olduğuna inandığımız yani...

0: en azından söz olarak eski türkülerden birisi. Biz Hacı Taşan'ın yorumuyla söylemeye çalışacağız ki az önce Umut da Hacı Taşan'ın yorumuyla türküler söyledi.
1: Eyvallah.
0: Yaylılar için de Erzurum yaylası diyeceğiz efendim. Arkasından da
1: Şerif
0: Aksaray'a
1: Hanım, değil mi?
0: gideceğiz. Şerif Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buradan Şerif Hanım deyince de bizlere bu güzel türküyü güzel sesiyle dinleten Beda Akartürk'e de selamlarımızı gönderelim
1: Selamlar
0: buradan.
1: gönderiyoruz ustamıza.
0: Ustaları analım.
1: Haydi bakalım.

0: Haydi bakalım Şerif Hanım.
1: Biraz Berat abi hazır mıyız?
2: Aa Berat abi. Konya türküleri Berat abiden sorulur.
3: Son 2 3 4

0: Yaşa.
1: Efendim bilmiyoruz nasıl oldu. Kusura bakmayın. Biz eserin heyecanıyla kaptırıyoruz ama. Öncelikle şöyle kıymetli ustalarımıza, müzisyenlere, orkestra ekibimize bir alkış. Biz böyle bir gün içerisinde hem prova alıp hem buraya çıkıp canlı performans sergilemeye çalışıyoruz. Bu kadar oluyor yani, kusurlarımızı affedin. Daha güzel, daha böyle sizlere doğru sesler, doğru müzik sunmaya çalışıyoruz ama elimizden gelen bu, kusura bakmayın. Teşekkürler.
2: Daha ne olsun. Tebrik ediyorum. Efendim, şimdi bendeniz devam edeceğim. Aşk Veysel Şatıroğlu'ndan bir eserle devam edeceğiz. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez diyeceğiz. Arkasından da yine Sivaslı merhum ozanımız Mulis Akarsu'dan dinlediğimiz bir eser. Sözleri Karacaoğlan'a ait. Müziği Mulis Akarsu'nun. Yağmur yağar, akar seller, dosta doğru gider yollar diyeceğiz. Öncesinde şöyle Buğra bir balabanla güzel bir dolaşsın arkadaşlar. Ondan sonra da girelim. Gitar ve bas gitar da vardı değil mi?

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık dostum.
1: Evet. Hemen ardı sıra Levent abimiz diyor. Devam edin. Adana'ya gideceğiz efendim. Adana'da çok sevilen bir türkü. O bölgelerde Adana, Pozantı, Karahisarlı. O bölgelerde çok oynanan, çok sevilen bir türkü var. Özellikle oyun havası olarak çalınan. Yeşillim diye bir türkü. Şöyle söylemeye çalışalım. Belki bazılarınız ilk defa duyacak. Ben de ilk defa duymuştum. Ama şimdi söyleyeceğiz.
2: Haydi bakalım.
1: Evet, ben say istersen.
3: Sol, iki,

0: güle. Gel hele güzel gel hele, gel verelim günden güle. Gel yeşilim gel hele, gezelim güle güle.
1: Bence şu eseri çalalım.
2: Hangisini çalalım?
1: Tokat'a gidelim. Tokat Almus'a.
2: Tokat'a gidiyoruz efendim. Tokat Almus'a gidiyoruz.
1: Harmandan gel, harmandan diyelim değil mi?
2: Harmandan gel, harmandan diyelim.
1: Ondan sonra bakacağız zamana göre.
2: Haydi bakalım.
1: Teke haftaya kaldı ya. Abi sen hemşirlisin. Tahan ettin Teke'de.
2: Maksut abi. Vallahi hemşirlisin. Teke yöresindeki bu ısrarını takdir ediyorum. İkisi bir alkışlayabilir miyiz? Bak. Maksut Bey. Cebinde sipsiyle gelmiş
1: valla. Sipsiyle geldi o. Abi diğer haftalar değerlendireceğiz o sipsiyi de ve diğer eserleri de. Senin eserlerden de koyacağız ha. Senin de şiirlerin var.
2: Haydi bakalım o zaman. Harmandan gel, harmandan diyelim. Davul zurna bir girsin. Sonra ne oluyor bir bakalım. Belki peşine bir şeyler bağlarız.

Çeker çeker ben kesildim dermanla. Harmandan gel harmandan, kız kaçalı ormandan. Sevdanı çeker çeker ben...

0: Sevdamı çeke çeke ben kesildim bunca. Harmandan gel harmandan kız kaçardım ormanda. Sevdamı çeke çeke.
1: Efendim bizlere bugünlük bu kadar. Sizlere güzel Türkler söylemeye çalıştık elimizden geldiğince. Perküsyonlarda bugün Şakir Ozan Uygan bizimleydi. Gitarda Sinan Kızılgöz.
2: Bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Ve uzun zamandır aramızda yoktu.
2: Zurnada, Kaval'da, Balaban'da Buğra Kutbay. Perküsyonlarda Berat Tekin.
1: Ve Umut Sülünoğlu.
2: Eyvallah. Uğur Önür.
1: Teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Harmandan gel harmandan gel kaçalı ormandan. Sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız kaçalı orman. Sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız kaçalı orman. Sevdanı çeke çeke ben kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız kaçalı ormanda. Sevdanı çeke çeke ben kesildim.

0: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Sene 1986.
1: 10 yaşındayım ben.
0: 86 yılı benim radyo başlangıç tarihim.
1: Eyvallah.
0: Efendim, böyle bir diskotekte tanışma vaktim olmuştu benim o zaman. Ankara Radyosu'nun çok mükemmel bir diskoteği vardı. Böyle raflar üzerine dizilmiş binlerce taş plak. O döneme ait 1900 işte 30'lu yıllardan 40'lı yıllardan ta 60'lara kadar 70'lere kadar gelen hem 45'lik plaklar vardı hem de büyük plaklar vardı.
1: Evet.
0: Ben orada böyle bu Necmi Rıza Ahıskan, efendim işte Alaaddin Hoca, Bekir Sıtkı Sezgin ve eski hafızların tamamının ve üçer tane şeyleri vardı.
1: Ya.
0: Adetleri vardı. Plaklarının yedekleri de vardı aynı zamanda.
1: Ya.
0: Taş
1: Yıpranmaya
0: plak.
1: karşılık
0: Tabii tabii böyle
1: bulunsun diye.
0: raflarda muntazaman dizilmiş. Çok güzeldi. Bir de büyük bir plato vardı. Dışarıya herhangi bir plak çıkarmak yasak o zaman. Ben bir tane ortam teybi götürdüm böyle ortam sesini alan. Plato da çalıyor. Ben onların tamamını
1: Kaydediyorsunuz.
0: kaydediyorum.
1: Ya.
0: A'dan Z'ye. Yanımda belki 10 tane şey götürüyorum. Bant götürüyorum.
1: Kaset.
0: Baştan sona kadar çalıyor. Benden başka da diskotekte Allah'ın bir kulu yok. Çalıyor ben kaydediyorum. Çalıyor ben kaydediyorum. Bir sürü şey böyle yüzlerce kaset doldurdum. Yani oradaki varit olan, bulunan ne varsa. Ama bunları dinledikçe bunların etki alanlarından bir türlü çıkamıyorum kardeşim. Yani
1: Ya.
0: hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum yani. Kendimden de zevk almıyorum. Kendi okuduğumdan da hoşlanmıyorum. Ondan sonra. Böyle bir garip ikileme düştüm. Baktım ki yani benim dışında herkes zevki alem içinde
1: Memnun bir
0: ama
1: sıkıntı yok tabi. Tabi.
0: ben büyük bir rahatsızlık, büyük bir keyifsizlik. Çünkü bu
1: Ya.
0: icraları dinlediğim zaman diyorum ki ya Rabbi ben neredeyim diyorum ya. Bu insanlar kim, ben kimim diyorum yani. Bak Ankara Radyosu, sen buradasın.
1: Öyle bir söz var
0: Böyle.
1: ya, efendim nerede, ben neredeyim
0: Yani
1: diyor
0: evet.
1: ya.
0: Bu insanların böyle bu mümtaz gidişlerini, oradaki o icralarını, Münir Bey'in hakeza öyle, herkesin. Yani unutulmuş, bilinen bilinmeyen ne kadar ne varsa o diskotekte var. Yani o döneme ait ne ararsan orada vardı.
1: Ya.
0: Ben oradan o kadar çok beslendim ki.
1: Tabii.
0: Yani şimdi oturuyorum, düşünüyorum Boracığım. Yani iyi ki orada vakit geçirmişim. Yani bu silerdim plakların üzerlerindeki o tozları falan alırdım.
1: Güzel.
0: Efendim böyle bir uğraş içine girmiştim ben o zaman. Benim adımı şey koydular. Taş plak ses. Öyle etkilendim ki.
1: Eyvallah.
0: Efendim, gözü ceylan gözüdür, bakışı mestanedir.
1: Allah. Şükrü Tunar.
0: Şükrü
1: Vay
0: Tunar,
1: vay vay
0: Allah
1: vay.
0: rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: eser ve ne icra.
0: Klarnetin devi.
1: Ya.
0: Ne güzel besteleri var.
1: Muhteşem efendim ya.
0: Onun bir gün inşallah ileriki dönemlerde onun şeylerini, taksimlerini falan da yayınlayalım
1: Dinletelim.
0: inşallah.
1: Eyvallah.
0: Müthiş bir insan. Perihan Altındağ sözlerinden dinleyelim bu eseri.
1: Efendim bu icrada yine daha evvel programlarda konuşmuştuk. Hani Zeki Müren'in bir icrasını dinletmiştik Karanlık Ufkuma diye. Beni çok etkiler. Bu da o beni böyle paramparça eden, çocukluğumdan beri dinlediğim, bildiğim eserlerden bir
0: Ama işte
1: tanesi.
0: seçilmiş eser,
1: Ya,
0: seçilmiş
1: ya muhteşem efendim.
0: solist.
1: Cuk oturmuş yani.
0: Yani yani
1: Şimdi Ferah Hanım da o
0: evet.
1: şarkı için
0: Tabii tabii
1: biçilmiş kaftan.
0: tabii tabii
1: Şimdi dinleyelim.
0: tabii evet.

0: Ya. Böyle bir nazlı okuyuş.
1: Bir ara şöyle
0: Tablo çiziyor
1: hissederdim.
0: dedim ya, yani
1: Eyvallah.
0: tablo çizer bir resim yapar gibi, yani insanın muhayyilesinde bir şey okurken yani hemen bir resim beliriyor insanın gözünde.
1: Ya.
0: Yani bu ne yapmak istiyor falan diye. Yani sesiyle resim yapmak gibi bir şey bu yani.
1: Şöyle bir hisse kapılırdım hocam. Ben de sizin gibi çok dinlerim. Söylemekten daha çok dinlemeyi severim hatta.
0: Eyvallah.
1: Diyelim bir dönem böyle Perihan Hanım'a taktım, onu dinliyorum filan. Bir süre sonra diyorum eyvah. Şimdi Safiye Hanım bana gücelebilir. Biraz da onu dinleyeyim. Onu dinledim. Ey müzeye şimdi kızacak. Hangi birini dinlesen
0: Tabii,
1: öbürü küsecekmiş gibi
0: evet.
1: geliyordu.
0: Ama hepsi de zirve insanlar
1: Ya.
0: yani.
1: Ya.
0: Hiçbir tanesine de doymak mümkün değil. Doğru. Ne yaparsak yapalım. Yani
1: Eyvallah.
0: harikalar yaratmış insanlar. Yani bu insanlar kendi sesleriyle gerçekten hiç ulaşılmaz yerdeler.
1: Evet.
0: Ökünmek diye bir şey vardır, bilir misin?
1: Eyvallah.
0: Yani bizde hani bir kişi hanende geleneğinde önce ustaya öykünür. Yani
1: Ya.
0: o ustanın yapmış olduğu şeylere ona yakın okumak, hatta onu taklit etmek gibi bir moda
1: Evet.
0: girer.
1: Ya. Şarttır efendim o.
0: Evet. Şimdi günümüzün insanlarını tenkit etmek anlamında söylemiyorum. Mesela bir benzesin istiyorum mesela.
1: Ya.
0: Bizim bu hatıramızda var olan.
1: Andırsın hiç
0: Yani
1: olmazsa.
0: hatıramızda var olan bu bahsettiğimiz bu müstesna insanların, bu okuyucuların, bu icrakarların mesela bir tavrını, bir tarzını, ya bak bu da ona benziyor diyeceğimiz bir şey arıyorum ben, biliyor musun?
1: Ya.
0: Yani dinleyip de ya bak Safiye gibi okumuş, aynen Safiye'ye benziyor diyebileceğim bir şey arıyorum ben mesela.
1: Ya.
0: Müzeyyen Hanım gibi bir şey oku, aynen bak onun gibi o kırılgan sesi olan, onun gibi böyle parlak, bülbül gibi böyle
1: Var
0: sesini.
1: var hocam ya maşallah çok güzel
0: Vardır
1: kardeşlerimiz,
0: mutlaka,
1: arkadaşlarımız
0: inşallah
1: var.
0: öyledir.
1: Eyvallah.
0: İnşallah. Yani belki vardır da saklıdır. Biz
1: Eyvallah.
0: bilmiyoruz yani.
1: Eyvallah.
0: Ki olsun yani, olmasını çok
1: Olsun
0: isterim.
1: tabii efendim.
0: Yine Safiye, bak bizi, Safiye'yle
1: Geldik
0: bize
1: ya. Ya
0: küsmesin.
1: küs bak küsmesin geldi o da.
0: Küsmesin.
1: Ya.
0: Bağa girdim kamışa. Su ne yapsın yanmışa
1: Ya
0: demiş.
1: ya. Bunu dinleyelim sonra bir
0: Evet.
1: hatırasını anlatayım
0: Evet,
1: size.
0: eyvallah. Bu da çok güzel bir türküdür biliyorsun.

0: Yani
1: bu ne efendim şimdi?
0: Başlar Safiye Hanım başlamadan o ana kadar porte çalanlar hemen bir anda kayboluyorlar.
1: Şimdi bunu yeniden bestelemiş. Okurken
0: Evet,
1: tekrar bestelemiş ya.
0: tabii. Yani şimdi bu bilinen notadaki haliyle bu icra arasında dağlar kadar
1: Ya.
0: fark var.
1: Ama böyle
0: Ama
1: yapıyor, böyle okuyor.
0: evet.
1: Ya. Türkülerde de öyle değil mi
0: Öyle,
1: efendim? Bir okuduğunu bir daha
0: evet, aynı.
1: okumuyor ki.
0: Evet, evet.
1: Ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu Safiye Hanım'la ilgili bir hatıra var. Onu size nakledeyim. İzmir'in çok önemli bestecilerinden Rakım Erkutlu Hoca, Hisar Camii'nde oranın da imamı biliyorsunuz. Safiye Hanım ona meşke gidiyor. Rakım Bey'in kendi eserlerini meşk etmek için devamlı gidiyor. Camide küçük bir odası var Rakım Bey'in.
0: Allah
1: Orada
0: Allah.
1: beraber meşk ediyorlar. Ut çalıyor Rakım Bey. Nota yazmayı da bilmediği için mübarek Reşat Aysu, kemani Reşat Aysu. O da orada bulunuyor ki orada notayı alacak o eserleri. Rakım Bey okuyor. Sonra Safiye Hanım okuyor. Meşk ettikten sonra Rakım Bey diyor ki Reşat Aysu'ya, onun okuduğu gibi al notaya. Bunun okuduğu bu şekilde al, bu şekilde al diyor ya.
0: Ya
1: Vallahi
0: tabii
1: efendim
0: tabii.
1: ya. Bu nasıl bir şey ya?
0: İşte Femi Muhsin dedikleri işte o ağız doğru ağız var ya.
1: Bununki diyor doğru, bununki güzel.
0: Birçok insan öyledir ama biliyor musun? Bazı eserler
1: Ya.
0: vardır, vardır. Ondan sonra unutulmuştur, bilinmez. Öyle bir insanda canlanır ki hayret
1: Ya.
0: edersin. Onu kurallamıştır. Kendine göre bir şey yapar. Onu tekrar şey yapar, var eder yani.
1: Tabii.
0: Onu doğrular, onu daha da üst bir kademeye taşır.
1: Ya
0: Şimdi
1: efendim.
0: Safiye Hanım da öyle. Bunların hepsine hangi eseri verirsen ver, kendilerinden de bir parça var içinde
1: Olmaz
0: çünkü.
1: olur mu?
0: Yani
1: Olmaz olur
0: kendileri
1: mu?
0: de bir ruh veriyorlar, canlılık
1: Ya.
0: veriyorlar
1: Ya.
0: okudukları esere. Yani hayat veriyorlar. Esere
1: Ya.
0: hayat vermek demektir bu. Şimdi Allah rahmet eylesin, Rakım Bey de bakıyor tabii
1: Ya.
0: işin giderine.
1: Bunun
0: Görüp
1: gibi,
0: diyor
1: bunun
0: ki
1: gibi.
0: böyle olsun
1: Aynısını.
0: diyor. Bunun gibi
1: Ya,
0: yap diyor.
1: ya. Ne acayip efendim, değil mi
0: Vallahi. Öyledir.
1: ya?
0: Şimdi biz tabii bugün son dönemlerde ne yapıyoruz biliyor musun? İnsanların kendinden var ettiği ve kendi duygu ve düşüncelerini. Safiye Hanım bak bunu yapmış. Peki bugün toplu icralarda veya ferdi icralarda böyle bir rahatlık kimde var? Böyle bir rahatlık yani böyle özgürce okumak.
1: Şu önümüzde bir tane kağıt var işte efendim. Onu koyuyorlar, onu okuyorsun.
0: Yani şimdi bu
1: Ya.
0: yeter mi peki bir insanın?
1: Yeter mi hiç ya? Yeter mi?
0: Yani buna duygu, yani o kişinin vereceği bir duygu olması lazım.
1: Bir de öyle bir tabir çıktı. Notadaki gibi. Değil mi hocam?
0: Evet.
1: Neyse o notadaki gibi. Hangi
0: Notadaki gibi
1: notadaki gibi?
0: okuyor.
1: Hangi nota ya bu? Ha.
0: Ama bu bir kural. Yani bu tamam, bu var olmuş,
1: Tabii.
0: kaybolmasın diye
1: Önünde
0: yazmış.
1: duracak bu.
0: Tabii.
1: Evet. Böyle duracak.
0: Evet ama buna işte hayat vermek lazım.
1: Ya.
0: Buna başka bir çeşni, buna yağını, tuzunu, efendim verini koymak lazım. Başka türlü olmaz mı
1: İşte böyle
0: yani?
1: yaptığınız zaman da diyorlar ki bu böyle değil. O
0: Ama
1: çıkıyor.
0: değil işte yani
1: Ya.
0: bu böyle değil aslında.
1: Ya.
0: Yani bu
1: Ya.
0: nota
1: Bu
0: böyle
1: değil.
0: değil.
1: Bravo
0: Evet.
1: efendim. Ya. Ne güzel
0: Doğru
1: söylediniz.
0: olan bunun okuduğu.
1: Ya.
0: Yani bu illa böyle olacak demek bu aslında kuralsızlık bu.
1: Ya. Öyle olmalı.
0: Evet.
1: Evet. Güzel.
0: Bence de.

0: Evet.
1: Peki efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine zirve seslerden Sabite Tur Gülerman.
1: Ya. Ona
0: Allah'a
1: ne
0: emanet
1: diyorlar
0: edin.
1: biliyorsun hocam değil mi? Keman sesli kadın diyorlar.
0: Tabii.
1: Lakabı
0: Ya
1: o.
0: nasıl geniş bir sese
1: Ya.
0: sahip ama. Çok enteresan. Okuduğu eserlerde o da kendini çok var etmiş. Önemli bir insan. Yalancıdır hep aynalar.
1: Pınar.
0: Evet.
1: Vah babam vah. Çok güzel.
0: Gir kalbime gör kendini. Allah
1: Ya.
0: Allah. Söze bakar mısın?

0: Yalancıdır hep aynalar. Bir de ilk
1: Ya.
0: sevgideki bakış gibi diyor.
1: Ya efendim.
0: Sözün zarafetine bakar mısın? Yani gir
1: Halılarda nakış
0: kalbime
1: gibi.
0: gir. Yani söz diyoruz ya, hani söz önce söz vardı diye bilinen ve işi tahkim eden de bu zaten.
1: Ha.
0: Söz zaten melodinin, efendime söyleyeyim, var olmasının da sebeplerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Ses ve söz.
1: Tabii.
0: Ama
1: Hocam öyle derdi, çok affedersiniz sözünüzü kestim. Zaten o şiirde, yani elinizde bir şiir varsa onun bir musikisi var.
0: kendi içinde
1: Evet,
0: tabii.
1: bestekar oradaki o müziği süzüp çıkaran kişidir derdi. Yani o zaten var
0: O
1: o.
0: söz
1: Orada duruyor.
0: ilham veriyor zaten ona.
1: Ya.
0: Yani o besteyi
1: Ya.
0: yapabilmek için sözün kendisi bizatihi hareket noktası zaten.
1: Ha.
0: Yani o sözdeki muhteva olmasa, o bestekarın ruhundaki o hareketlenme, düşünce, o doğaçlama neyse, yani o söz onu aslında bir yere sevk ediyor. O gönderiyor kendisini bir yere.
1: Ya.
0: Diyor ki bunu böyle yapalım mesela. Makamı hangi makamda diye mesela. Bunu Hicazkar mı olsun,
1: Tabii.
0: Kürdili Hicazkar mı
1: Kim
0: olsun,
1: belirliyor onu?
0: Uşak mı
1: Söz
0: olsun?
1: belirliyor.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Sözün bizatihi kendisi hükmediyor. Diyor
1: Ya.
0: ki yani
1: Beni uşak besteledi
0: beni yani ben evet ya uşak olsun. Öyle
1: diyor.
0: karar veriyor zaten.
1: Tabii.
0: Bestekar da diyor ki bu söze bu makam yakışır.

0: çürüyor mesela.
1: Ya.
0: Bu sebeple ama işte tarihin bize getirmiş olduğu eski bestekarları, mesela Hafız Saadettin Kaynak.
1: Ya.
0: Doğuyu harman etmiş. Allah rahmet eylesin
1: Ya
0: o
1: efendim.
0: bölgeyi. Kendisi de Rizeli malum biliyorsun.
1: Evet.
0: Rizeli olması sebebiyle bir de hafızan olması, hafız olması sebebiyle
1: Ya.
0: algısı çok yüksek bir adam.
1: Ya.
0: Birçok eserine bak, o şarkın bariz bütün o terennümlerini bestelerin
1: Tabii.
0: içinde bulursun.
1: Ya.
0: Bak, Batan Gün Kana benziyor
1: Tabii.
0: mesela. Efendim, onun diğer o Hüseyin'i şarkıları, o geçkileri,
1: Ya.
0: yani hepsi bir algı meselesi. Bunların hepsini almış
1: Senin yazın
0: toplam.
1: kışa benzer
0: Senin
1: diyor.
0: yazın
1: Bir
0: kışa ben.
1: sevdalı başa
0: Vecdi
1: benzer.
0: Bingöl mesela en büyük yarenlerinden bir tanesi. O da o toprağın çocuğu ya. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Kafa kafaya veriyorlar. O Fırat
1: Ya.
0: mesela. Allah'ım ya Rabbi. Fırat Yobazos bağırıyor mesela. O Vecdi Bingöl'ün sözüyle yazılmış mesela.
1: Okuyacaksınız onu başka bir programda inşallah.
0: İnşallah. Yani böyle bir şey olur mu ya? Fırat böyle. Ben onun bir hikayesi var bende biliyor musun? Allah rahmet eylesin. Alaaddin Hoca şeyde emisyonda bunu okuyor. Ben de işte radyoya ilk girdiğim seneler yine o zaman. Alaaddin Hoca'yı bilmiyorum. Reha Sağbaş da içeride şey eşlik ediyor hocaya.
1: Ya.
0: Bu eseri okuyor bu. Fırat, Fırat, bin göllerden süzülürsün diye böyle giden. Bu Fırat eserini okurken böyle o kadar etkilendim ki böyle derbeder oldum ben de yani. Reha da ara verdiler, geldiler benim o hali perişanımı gördü yani. O kadar çok etkilendim ki eserde. Alaaddin Hoca şimdi şu anda bize kimdir bu kadın saçları ak, benzi sararmış.
1: Ya. Kendi şarkısı.
0: Evet,
1: Ya.
0: kimdir bu kadın?
1: Bakalım
0: Nasıl tarif ediyor?
1: kimmiş.
0: Bak seyret yani. Ve sonra işi kendine tevdi ediyor eserin kendi içinde. Bir hayat, baştan aşağı bir hayatın nasıl cereyan ettiğini, nasıl yürüdüğünü ve insanın nihai halinin ne olduğunu anlatan çok güzel bir eser. Dinleyelim.
1: Peki.

0: Hayatın izleri kaybolmaz zaten. Ne yaparsak yapalım yani. Hayat kendi izini bırakmadan insanın yakasını bırakmaz. Allah rahmet eylesin hocaya. Gerçekten
1: Amin.
0: çok çok etkileyici eserlerden bir tanesi bu da. Önce birinde görüyor, sonra kendinde görüyor bak hayatı. Kimdir bu kadın diyor. Ondan sonra kendisi aynaya bakınca idrak noktası işte bu. Efendim asırlık ezgilerin gene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, ne yapacaklar?
1: Necdet Yaşar Bey'in, üstadın bir saz semaisinin bir bölümünü çalacaklar.
0: Eyvallah.
1: Arkasından da bendeniz
0: Evet.
1: Zeki Duygulu, İzmir'de yaşamış, Beyrut'ta doğmuş bir bestecimiz.
0: Eyvallah.
1: İzmir'de yaşamış uzun zaman. Onun bir Kürdili şarkısını icra etmeye çalışacağım. Derbeder bir aşıkım, yurdum, evim viranedir. Sanki ben bir sarhoşum, dünya bana meyhanedir.
0: Allah Allah. Efendim, tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Hoşça kalın.

0: çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani
0: Ne güzel.
1: bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede içinden bir
0: Evet,
1: canavar
0: evet. Yani
1: çıkıveriyor.
0: değerli izleyenler biz şey yaptık. Prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük.
1: Bu
0: Ya
1: ben burayı
0: idare et.
1: sağlamam.
0: Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
1: Şimdi atlarsam buralardan
0: Nasıl olur?
1: seyircilerimiz
0: Valla. Şimdi
1: şaşırmasın.
0: Burak sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
1: Bence daha çok müzik olsun
0: Hadi
1: ya.
0: o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
1: Ah
0: Ay
1: bayılırım, dinlemeye
0: özlemişiz değil
1: geldim
0: mi?
1: zaten.
0: Şefim. Devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
1: Buyursunlar
0: Hadi gel.
1: efendim.

0: Yokumuzun eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay, sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren,
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten, o besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce,
0: Öyle.
1: İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini, daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek, hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Verdi
1: var.
0: mi peki başka
1: Var,
0: sanatçı?
1: evet,
0: Kimler okudu
1: söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu
0: Ay,
1: şimdi.
0: ben de
1: Şey
0: istiyorum o zaman.
1: yaparsınız artık. Arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz.
0: istiyorum.
1: Aa, seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir
0: başka,
1: ya? Sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka.
1: Aa,
0: Vallahi çok
1: çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi
0: yaptık.
1: oldu bir anda. Buyurun,
0: Vallahi
1: buyurun.
0: buradan
1: Çok var.
0: stüdyoya
1: Gel, gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle,
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman zaman nasıl geçiyor bilmiyor, çünkü konumuz müzik. Öyle değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsun, ben onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım
0: Ay,
1: zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
1: Evet.
0: Yani onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
1: Evet.
0: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya,
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela Taftar
0: gerçekten
1: Arabur,
0: müthiş bir
1: sevgili
0: şey.
1: Sezen Aksu'nun çok sevdiğim,
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda Ercan
0: diyorsun?
1: Saatçi ve Ufuk Yıldırım, onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu Bebeğim de.
0: Ah,
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalar Arabur
1: şarkısı,
0: kimindi?
1: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
0: Neden
1: şarkıdır.
0: yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şimdi geldin sen bebek yüzlü, böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
1: Evet,
0: dağlara
1: çok da ara
0: taşlara.
1: vermiştim, sağ olsun.
0: Maşallah,
1: Bu
0: Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesin azarlardan, kazalardan,
1: Evet,
0: belalardan diyelim ve
1: temennimiz odur.
0: Burak Kut söylesin bence bebeğim.
1: O zaman buyursunlar.

Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki Hocam.

0: Süpersin.
1: Teşekkür ederim.
0: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
1: Allah
0: nazarlardan.
1: razı olsun. Bir diliyorsan
0: Maşallah.
1: bin senin olsun güzelim benim.
0: Hep
1: Sağ ol,
0: beraber
1: var ol.
0: olsun. Hep birlikte olsun.
1: İnşallah. Sağ ol, var ol. İyi bir giriş yaptık yalnız.
0: Bir şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
1: Güzel.
0: vallahi bak, enerji geldi.
1: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de bu enerjiyi almışlardır.
0: İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum, yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım, belki bir hop araya
1: Belli mi
0: sıkıştırırız.
1: olur
0: Belli
1: tabii.
0: mi olur?
1: Doğru.
0: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım, gelirsen şayet benim programıma dedim, çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa, nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim, izninle anlatmak
1: Lütfen.
0: istiyorum. Şimdi evet, hepimiz programlar yapıyoruz, sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar, maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bilabedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
1: Allah razı
0: Senin
1: olsun,
0: sayende.
1: harikasın.
0: Senden de Allah razı
1: Duygulandım,
0: olsun.
1: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce,
0: Ne demek?
1: takdir ve tebrik ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın, Allah gönlüne göre versin.
0: Amin
1: Muhteşem bir
0: Cemicimle bizim.
1: hareket.
0: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil mi? Ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok teşekkür
1: Sağ ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir hayra
0: kırmadın.
1: vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
0: Amin. Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler. Bütün
0: Amin.
1: yayınların
0: Ya
1: iyi
0: bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim.
1: üzerine.
0: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
1: Buyursunlar, bekliyoruz efendim,
0: Hadi o
1: heyecanla.
0: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
1: Tamam.
0: Ben sana arada böyle eşlik
1: Tamam
0: ediyorum,
1: tamam
0: senle çekilme.
1: serbest, her şey
0: Tamam, her
1: serbest.
0: şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra. Çok
0: gerçekten. Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri, yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un Benimle
0: Ya benimle
1: Oynaması mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil
1: Şu
0: mi?
1: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu
0: Hı
1: kaybetmiyorum. Bir
0: hı.
1: yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama şansını zorlama.
0: Ha
1: O bana uyuyor.
0: bak.
1: Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: Hı
1: Ya
0: hı.
1: birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: tabii.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik haritası
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: Burak ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulur şu an.
1: paylaşmak istiyorum.
0: Ne
1: Tabii ki
0: güzel.
1: hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı. Buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki, ne mutlu.
1: şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz var.
1: Var, var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani bu
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekler
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler.
1: Sürekli
0: Ben
1: üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen tanımayan biraz snob. Biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun. Starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım aman onu da ben yapayım o çıkmasın ben çıkayım dediği için bu kadar genç olup gençlere benim gibi ben çünkü çok seviyorum bunu beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
1: Çok teşekkür
0: ailenle
1: ederim.
0: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
1: Bir
0: için.
1: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
0: Ay
1: olsun.
0: amin.
1: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
0: Çok güzel.
1: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
0: Helal
1: sonunda da
0: olsun.
1: müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam.
0: Hadi
1: Bildiğim
0: bakalım.
1: bir şarkısın.
0: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz
1: Aa,
0: ya.
1: tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam,
0: Hadi
1: tamam.
0: bakalım
1: Ha, tamam.
0: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Elvis Presley'i bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareket değil mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu, burada sarsıldı stüdyo, Burak evet. Kut geldi. Zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine oturttu.
1: Bana bak sus, o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da...
0: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: buraları karıştırmayalım.
0: Bir tane bence.
1: Bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adancığım.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada aslı olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım, sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber.
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ ol.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol.
1: Yani
0: sağ ol.
1: Çok
0: sağ ol.
1: Güzel insansın. Bilim
0: mukabele,
1: güzel
0: ben
1: insana.
0: De öyle.
1: Vallahi ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok
1: Tebrikler,
0: teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: yakışmış arkada sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın.
0: Çok
1: Sana
0: teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim, devam edelim.

0: Ay bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni.
4: Bale ve tiyatro ile başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Aşk ve Ötesinden tekrar size merhaba derken büyük bir keyif içerisindeyiz. Ve gördüğünüz gibi dostlarla, arkadaşlarla hazır sizlere bugün seçtiğimiz güzel şarkıları teker teker çalacağız.
1: Çok güzel bir şarkıyla açılışı yaptık. Aslında bizim de Aşk ve Ötesi albümünde yer verdiğimiz çok nadide parçalardandır. Sevgili Gülay Sezer'in söz ve müziğini yazdığı Cesaretin Var mı Aşka dedik.
0: Böyle her 10 senede bir bu şarkı teker teker yeniden meşhur oluyor.
1: Eskimeyen şarkılardan.
0: Sevgili Gülay'a buradan selam edelim.
2: Selam.
0: Evet Murat'cığım, nasılsın? Evet,
2: iyiyim.
0: Çok güzel bir kazak yeşil.
2: Evet, teşekkür ederiz.
0: Sana çok yakışıyor.
2: Sağ olun.
0: Kırmızı da yakışıyor ama yeşil de bir başka yakışıyor.
2: İyiyiz, enerjimiz güzel.
0: Şimdi bir başka duayenin eserine geçiyoruz şimdi. Bir başka bölümde bahsetmiştim ya Adnan Ergil şarkıları için. Hı hı. Her bir notası teker teker yerine oturuyor. Vallahi bir eksik bir fazla bile kabul etmiyor. Kayahan'ın neredeyse bütün eserlerinin tamamı öyle. O yüzden hani bestecilik deyince özellikle pop müziği kategorisinde. Şimdi Kayahan nasıl kategorilendireceğiz ben de bilmiyorum. Kayahan kategorisi.
1: Evet, Kayahan kategorisinde.
0: Buradan da kendisine rahmet okuyoruz.
2: Rahmet olsun.
0: Mekanı cennet olsun ustamızın.
1: Hadi yapalım o zaman.
0: Hadi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten şahane bir icra vardı. Murat'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Sağ olun.
0: Sizlerle beraber müzik yapmaktan dolayı çok mutluyum ve sizlerle gurur duyuyorum. Kendi adıma bunu söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
2: Biz de öyleyiz abi. Senin gibi.
1: Biz de öyleyiz.
0: Arkadaşlar, Kaya'nın bu muhteşem eserinden sonra yine Müslüm Gürses'le anılmış. Burada anonsu artık sizlere bırakacağım arkadaşım.
2: Murat abi sana yakışır bu anons.
1: Öyle mi? Teşekkür ederim.
2: Şöyle bir Davudi sesinle.
1: Sözleri yine Şakir Askan'ın, müziği Burhan Bayar'a ait bir Hasret Rüzgarları diyelim. Babaya da rahmet okuyalım. Onu yine yad edelim.

0: Gerçekten tüylerim diken diken oldu abi. Ağzına
1: Teşekkür
0: sağlık. Çok
1: ederim
0: güzel bir eser,
1: kardeşim
0: çok
1: benim.
0: güzel
1: Çok
0: bir
1: sağ ol.
0: beste, çok güzel sözler. Ve sen de çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür
0: Gerçekten
1: ederim.
0: ağzına sağlık.
1: Senin
0: Çok
1: güzelliğin.
0: teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Aa bak şimdi şimdiye kadar hep böyle güzel güzel şarkılar söylemiştik. Bu şarkı da nereden çıktı şimdi bu? Elveda diyen bir şarkı.
0: O da aşkın bir parçası, sevdanın bir parçası.
1: Bu
0: Bazen
1: şarkıyı sevgili Göktuğ Var Özdöken'den dinleyeceğiz. Sözlü ve bestesi Özgün'ün değil mi bizim?
0: evet, Özgün Uğurlu'nun, Özgün'ün.
1: Özgün de kardeşimiz. O da onunla da komik hikayelerimiz var. Aynı dönemdeşiz biz. Özgün'üm seni seviyoruz kardeşim.
0: Çok çok selamlar olsun. Gerçekten
1: Selamlar
0: çok
1: olsun.
0: güzel bir
1: Kucaklar
0: eser.
1: olsun.
0: İnşallah
1: İnşallah.
0: söyleyebileceğiz.
1: Söylersin tabii. Haydi bakalım. Hazır mıyız?
0: Haydi.

0: Canım kardeşim benim. Ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten muhteşem okudun.
1: Şarkı ruhuna çok sağlık. Güzel. Çok sağ ol abi. Şarkı çok güzel. Hayatta bazı insanlara bazen elveda demek gerekir. Bu da böyle içselleşmiş demek ki bizimle.
2: Hayatta elvedalar var. Neticede yaşam süremiz de evet. Belli bir yere kadar. Zaten hayattan da elveda diyoruz evet, insanlığı olarak. Elveda da merhaba kadar hayırlısıysa hayırlısıyla gelsin. Elvedanın da güzeli vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yine de vedaları pek sevmeyiz. Hoşlanmıyoruz. Neticede biz de bir garip insanız. Fakat şu dikkatimi çekiyor. Aşk için hep şarkılar, aşk acısına şarkılar. Ve ben bir dönem şöyle bakmıştım. Kim aşk için ne demiş diye. Mevlana'ya sormuşlar aşk nedir diye. Demiş ki bir ben ol da gör diye. Yani öyle bir açıklama var ki haydi bakalım cevabı yok. Aşık Veysel'e sormuşlar. Veysel baba aşk nedir diye. O da demiş ki seversin alamazsın olur sana aşk.
1: Aşk.
2: Kim bilir daha tatmadığımız ne aşklar var. Belki bir gün gelir biz de elveda dedikten sonra gerçek aşka ulaşır mıyız artık onu da hak bilir diyerek. Bir sonraki eserimizin anons çünkü Neşet Ertaş eseri geliyor ya biraz böyle o duyguya da büründük mü ne yaptık?
1: Benim dilim tutuldu şahsen yani çok çok iyi şeylerden bahsettin.
2: Kozan Yarısı'na ait bir uzun havayla girizgah yapacaksın bildiğin
0: evet,
2: kadarıyla.
0: Evet evet bir akeller diyeceğiz. Hemen ardına Bozkır'ın tezinesi Neşet Baba'dan
2: bir. Ya. Neşet Baba'yı konuşuruz eseri icra edelim.
0: Ah, yalan dünya
2: çünkü duygulandık tamam,
1: konuşuruz. Evet, evet.
2: Sevgili Samet'ten önce şöyle güzel bir bozlak açışı alalım mı?
0: Bulur.

0: Ağzına yüreğine sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim abiciğim.
0: Şimdi Neşet Baba'yı konuşuruz dedik. Biraz Neşet Ertaş konuşmakta fayda var arkadaşlar.
1: Evet.
2: Abi Neşet Ertaş benim çok sonradan tanıştığım bir ozanımız. Hı hı.
0: Kendisi... Tanıştın mı?
2: Hayır.
0: Ha, tanıdım diyor.
2: Tanıdım yani. Tanışmak o hani kalben tanışmak, kalben tanımak. Tabii ki de biliyordum Neşet Ertaş'ı. Fakat Neşet Ertaş bu ülkenin en değerli Anadolu çocuklarından biri. İnanılmaz bir felsefesi vardır. İnanılmaz doğal bir adam bir kere. Ozan olmasının en büyük sebebi de bu benim nezdimde. Yani Neşet Ertaş için bunları söyleyebilirim kendi adıma.
0: Vallahi Allah mekanını cennet eylesin. Bu topraklara hani gelmiş çok özel gurur duyduğumuz insanlar vardır ya. Her meslekte var bu. Evet, her meslekte evet. Var. Bir kere Mustafa Kemal Atatürk var hani kesinlikle, bu topraklara geldiğinden kesinlikle. Dolayı, burada olduğundan dolayı çok mutlu olduğumuz. Tabii ki futbol dünyasının Metin Oktaylar da var bunun içerisinde. Hani düzgün insan deyince akla gelen insan Neşet Ertaş, Neşe, dert, aşk. Buradan selam olsun ve rahmet olsun diyoruz. Şimdiki şarkımız ise sevgili Aysel Gürel'in sözleri.
2: Ve sevgili On Notunç'un bestelediği. Çok da değerli bir bestecimizdir On Notunç. Senin kesin anın vardır.
0: Hayır. Onun abiyle. Yanarım yanarım. On Notunç'la tanışamadığım için yanarım. Kızı Ayda şunu diyordu. Babam seni tanısaydı çok severdi diye söyler. Biz Ayda ile Sezen'de çok çalıştık tabii. Çok şey kaçırdım. Onunla çalışamayarak olsun. Ve tanışamayarak.
2: Ölmeyen eserler bıraktıkları için değil bizlere. Mi? Onlarla o şekilde tanışmış oluyoruz. En
0: bak On Notunç dedin dilim tutulmaya. Bayağı kavuştu. Peki o zaman yapalım şu şarkıyı.
2: Yapalım.
0: Haydi bakalım.

0: Yani
1: inanılmaz güzel bir enerji.
0: Evet arkadaşlar, şahane evet, gidiyoruz.
2: Eser biraz zormuş abi. Terinden gayet güzel anlaşılıyor şu
0: evet,
2: an.
0: Evet, kondisyon istiyor.
2: Kondisyon istiyor. Evet.
0: Kondisyon istiyor. Ama güzel eser, güzel icra ettiniz. Sevgili Semihciğim, ellerine sağlık kardeşim.
2: Güzel oldu.
0: Şimdiki eserimizde Kenan Doğulu'nun
1: söz ve bestesi, ona ait olan Tutamıyorum Zamanı isimli şarkıyı söyleyelim mi beraber?
0: Hadi bir yapalım, sonra hadi muhabbetini yaparız, tamam. Nasıl olsa.
3: Buyurun.

0: Evet. Kenan Doğulu da ne güzel bir şarkı yazmış ama, değil mi dostlar?
1: Kesinlikle. Fatih abim de Kenan Doğulu'nun neredeyse bütün albümlerini çalmış biri aramızda.
2: Yani ilk albümlerine değilse de son gelen albümlerinin çoğunda tabii ki çalıştık. Şöyle söyleyeyim, Kenan çok popüler bir isim. Fakat bu popülerliğinin yanında da çok özel bir müzisyen. Gerçekten çok iyi bir müzisyendir Kenan. Evet. Keza abisi Ozan.
1: Evet.
2: Ozan ve Kenan ikisi de efsanedir. Dünyanın en iyi insanlarını ben çok seviyorum her ikisini de. Buradan da selam ediyoruz. Sevgili Kenan'ım ve Ozan'ım, sizleri seviyoruz. Sizlerin daha çok şarkılarınızı da yapmayı istiyoruz tabii ki. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadık. Bizler ele aldığımız repertuardan ve şarkılardan çok keyif aldık. Sizleri de aynı keyfiyetle yansıtmaya gayret gösterdik. Haftaya tekrar bir başka Aşk ve Ötesi isimli programımızda tekrar görüşeceğiz. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin sözleri ve Zülfü Livaneli'nin bestesiyle, o harika eserle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: seviyorum. O zamanı Perşembe TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025.

Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur derdi rahmetli Neşet Baba. Bizim Yunus'un deyişiyle yalancı dünyaya konup göçenlerden bir başka büyüğüm rahmetle sevgiyle anarak Yıldırım Gürses şarkısıyla gece şarkılarına devam ediyoruz.

0: Değerli izleyenler, TRT Müzik ekranlarında sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla huzurlarınızdayız.
1: Gönüller Bir Olsun programı başladı efendim.
0: Atamızın çok sevdiği bir Rumeli türküsüyle sizlere merhaba dedik. Ve şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın Sevilen Uşak şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Cihan Sezer aranjörlüğünde harika orkestramıza harika eşlikleri için.
1: Sırada bir türkü var.
0: İstanbul türküsü arkamızda Boğaz manzarasıyla.
1: Evet. Yangın olur, biz yangına gidelim.

0: Çok güzel İstanbul türküleri.
1: Öyle.
0: Çok
1: ben de çok
0: verici.
1: Keyif alıyorum ve çocukluğumdan beri de çok sevmişimdir. Bu fındıklı olsun, yangın olur olsun.
0: Yalnız işte tekerleme şeklinde olunca bazen
1: evet, sürçülisan ettiysek affola.
0: Evet.
1: Evet. Ne yapıyoruz? Bir Kadri Şençalar şarkısı söyleyelim mi? Birlikte.
0: Hay hay.
1: Ah edip inlerim gurbet elinde diyelim mi?
0: Çok severim.
1: Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı?
0: İçinde yarım olmayınca.

0: hareketli bir türküyle programımıza devam
1: edelim. Böyle muhabbetli bir şey olsun.
0: Muhabbet bağı da olsun tabii.
1: Saadettin Kaynağ'ın Sevilen şarkısıyla programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Muhabbet bağı diyoruz.

0: TRT Müzik ekranlarında Gönüller Bir Olsun tüm hızıyla devam ediyor. Sırada benim çok sevdiğim, okumaktan çok keyif aldığım bir şarkı var.
1: Galiba sözleri ilk defa ekranlarda.
0: İlk defa

0: bu şarkıyı seslendireceğiz.
1: İzleyenlerin beğenilerine sunuyoruz. Sözleri Vural Şahin'e, bestesi Yahya Geylan'a ait. En sevdiklerimden. Gel beraber yanalım diyeceğiz.

0: tükenmesin, hiç bitmesin. Bence sevgiler de artsın, yücelsin. Gönüller bir olsun, tüm hızıyla devam ediyor. Bir şarkı da ben söyleyeyim mi?
1: Tabii.
0: Ayten Altman'ın sesinden dinlemeyi çok sevdiğimiz bir şarkı var. Üzgünüm, ben böyleyim.

0: Bravo.
1: Evet, ne kadar keyif aldım. Çok teşekkürler. Efendim programımız TRT Müzik kanalında en güzel şekliyle sizler için sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor. Ne yapıyoruz Yahya?
0: Türkülerle devam edelim.
1: Haydi türkülerimizi söyleyelim. Ne söyleyelim? Sen söyle.
0: İki de keklik bir ovada ötüşüyor.
1: Haydi bir Balıkesir türküsü dinleyelim.
0: Haydi bakalım.

0: Ah bu türküler, ah bu türküler.
1: Ciğerimiz sökülüyor yahu.
0: Zor söylüyorum, duygulanıyorum.
1: Aynen, benim de burnumun direği sızlıyor ve de tabii ki

0: Sezer Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Harika bir düzenlemeydi yine.
1: Tüm orkestramıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet, tabii ki. Her zaman. Onlarsız olmaz, değil mi? Biz kendi kendimize söylesek nereye kadar?
1: Güzel olmamasına ihtimal vermiyorum. Nereye geleceğim?
0: Biliyorum. İhtimal yok mu diyeceksin.
1: Evet.
0: Peki o halde biraz bahsedelim. Sevgili büyüğümüz Zekai Tunca'nın onun bestelerinden oluşan ve çeşitli şarkıların seslendirildiği, çeşitli sanatçıların seslendirdiği eserlerinden oluşan bir albüm vardı. Ve o albümde aranjörü yine Cihan Sezer'di. Ben de bir şarkıyı seslendirmiştim ve şu anda o eseri sizler için seslendireceğiz. İhtimal yok mu diyeceğiz.

0: Evet, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Gönüller bir olsun dedik. Programımız yaşama mutluluk katsın dedik. Veda zamanı geldi.
1: Hareketli iki şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

0: seviyorum.
1: O zamanı Perşembe TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim, yine bu akşam, bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: Günden beri hep bunu duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi.
3: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili dostlar. Bir Üç Yaren programında daha sizinle olmanın sonsuz mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bir saat boyunca yine birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yine biz Üç Yaren olarak evlerinize konuk olduk. Hoş buluştuk. İnşallah bu akşam da sizlerle o güzel türkülerimizi birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca yine bizde kalın. Üç Yaren'de o güzel türküleri sizlerle paylaşalım efendim.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun. Tuğba Ger ve Ali Çakar'ın dediği gibi türküleri birlikte söyleyip her zaman söylediğimiz gibi birlikte hüzünlenip birlikte coşalım diyoruz. Ve İlk türküyü söylemek için mikrofonu bırakmıyorum.
3: Sana döndük.
2: Evet.
3: Selcan.
2: Evet. Rumeli'ye doğru gidelim. Gemi kalkar, sulara akar diyelim.
1: Biz de keyifle dinleyeceğiz. Haydi. Selcan, Kökçen, Şahin.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkürler. Sevgili Tuğba abla, çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel okudunuz.
2: Çok mutlu oldum. Çok güzel oldu.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir Rumeli türküsü. Evet. Harika bir aynı zamanda yorum. Evet. Tuğba'da katılımıyla çok güzel, keyifli oldu.
1: Teşekkürler.
0: Önünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Diyoruz ve bana dönüyoruz.
0: Evet. Tuğba gel. Evet. Sıra sende şimdi herhalde.
1: Ben de bir Erzurum türküsü okuyayım sizlere sazlarımızın eşliğiyle. Ve diyeyim ki kırmızı gül Demet Demet.
0: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Ağzına
2: Çok
1: sağlık.
2: teşekkür
0: Nefesine,
2: ederim. Sağ
0: yüreğine
2: olun, var
0: sağlık.
2: olun dostlarım.
0: Çok da güzel bir şarkı.
2: Çok
1: evet,
2: güzel.
1: Çok güzel bir
2: Evet, çok
1: yazdım
2: sevdiğim
1: türküsü.
2: türkülerden biri.
0: Sen de gayet güzel yorumladın. Nefesine, yüreğine
2: Yorumlamaya çalıştık.
1: Çok
2: Yöremiz
1: güzeldi.
2: farklı ama bize
0: Şimdi şöyle,
2: uzak bir hal.
0: Erzurum'dan bir
2: Evet.
0: Sivas'a doğru yol
2: Evet.
0: alalım. Ali İzzet Özkan'a ait, ondan alınmış bir türkü. Bunu da ben seslendireyim. Değerli izleyenlerimiz, yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı diyeceğiz.

0: Hocam
1: çok teşekkür ederim
2: sağ olun.
1: sevgili Ali.
2: Çok
1: Harika
2: teşekkür
1: okudun.
2: ederim. Her türkümüz sizlere gelsin efendim.
1: Sevgili dostlarımız, tadımlık köşemizde sıra. Yine çok güzel eserlerden birini seslendireceğiz. Ne diyeceğiz sevgili Ali Çakar, sevgili Selcan?
2: Biliyorsun
1: Biliyorsun bir
2: bir
1: zamanlar.
2: zamanlar
1: Senin ne çok sevdiğimi.
2: sevdiğimi.
1: Göz göze gelmek istemem. Yüzünü görmek istemem. Seninle gülmek istemem. Ellerle aldattın beni.

0: Teşekkürler,
1: Bu da üç
0: teşekkürler.
1: yarenden bir tadımlık.
2: Hiç bitmesini istemediğim şarkılardan bir tanesi bu.
1: Ha, evet,
2: O kadar
1: çok
2: hoşuma
1: güzel bir
2: gidiyor
1: şarkı.
2: ki.
1: Evet, çok güzel şarkı.
0: Gönlünüze sağlık
1: Çok
0: arkadaşlar.
1: teşekkürler.
2: Sağlık.
1: Evet.
0: Şimdi
1: Ve
0: sırada ne
1: kimde
0: var?
1: sıra? Şimdi sıra bende. Bir Isparta türküsüyle üç yaren devam ediyor. Hadi bakalım.

0: Sercan
1: Teşekkür
0: Kökten
1: ederiz
0: Şahin.
2: Ben
1: Sercan,
2: teşekkür ederim.
1: Sesine gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir Isparta türküsü
2: çok
0: bu gerçekten.
2: Güzel. Ben de çok seviyorum.
0: Şimdi, evet şimdi yine güzel bir eser var. Güzel bir türkü var.
1: Hareketli bir
0: söz
1: rumeli.
2: Azıcık hareketlenelim değil mi Tuğba ablacığım?
1: Evet, hareketlenelim biraz artık. Bu kadar hüzün yeter mi? Biraz neşelenmek
0: biraz
1: de lazım.
0: Tuğba,
1: hayatımızın o da bir parçası, o da bir parçası. Sevgili dostlar, şimdi güzel hareketli bir rumeli türküsü sazlarımızın eşliğiyle okumak istiyorum. Özellikle de sevgili yönetmenimiz Serkan Özdil'in bir isteğidir bu türkü. Bir evler yaptırdım remizem diyeceğim.

0: Bravo, bravo
1: Çok teşekkür
0: Tuba,
1: ederim. Güzeldi. Ben de söylemek istedim.
2: Evet ya,
1: Giriverdim
2: harika bir
1: Türkiye.
2: türkü gerçekten.
1: Ağzına sağlık Tuba abla. Sen de çok güzel söyledin.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
1: Dayanamayıp
2: Sağ
1: ben de
2: olun.
1: söyledim.
2: Sağ olun.
0: Her türkünün kendine göre
2: Evet.
0: bir güzelliği var değil mi? Onu yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz.
2: Evet.
0: İnşallah değerli izleyenlerimiz de beğeniyorlardır. Bizlerle bu güzel türküleri paylaşıyorlardır. Şimdi yine güzel bir türkümüz var sırada arkadaşlar. Sözü müziği Ali Ekber Aydoğan. Mahlası Derdi Yok Ali'ye ait. Bir gün mutlak öleceğim, türkülerle gömün beni diyeceğiz. Bunu da çalıp söylemeye çalışacağım.

0: Sevgili Ali Çakar,
1: Yüreğinize sağlık.
0: eline,
1: Teşekkür ederim.
0: sesine,
1: Ellerinize
0: gönlüne
1: sağlık.
0: sağlık. Ne güzel
1: Arkadaşlarım
0: çaldın,
1: yüreğine,
0: söyledin.
1: gönlüne sağlık.
0: Türkü her
1: Evet.
0: şeyi anlattı.
1: Evet. Evet.
0: Söylenecek de bir şey bırakmadı.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Değerli izleyenlerimize gelsin bu güzel
0: Evet.
1: türküler. Şimdi
0: Tuğba
1: sırada ne var?
0: Demidi, evet, Yaren'e bakıyoruz.
1: Evet.
0: Alalım mı Yaren'i?
1: Alalım
0: Yaren.
1: artık.
0: Evet, peki.
1: Değil mi?
0: Şimdi güzel bir hareketli Kütahya türküsü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Sazlarımız da eşlik edecek yine her zaman olduğu gibi. Ay oğlan yiğit misin? Yani çömüdüm müdüm mü çömüdüm mü çömüdüm
1: O da çok güzel bir
0: yar.
1: türkü.
0: Keyifle
1: Bakalım
0: dinleyeceğiz.
1: Yaren'le nasıl böyle
0: Evet.
1: özdeşleşecek?
0: Rahmetli babacığım çok çalar söylerdi. Ben küçükken o çalardı bağlamayı. Çok böyle çalıp söylediği türkülerden biriydi. Hiç unutmuyorum. Ruhu şad olsun
1: Ruhu
0: sevgili
1: şad olsun.
0: babacığımın.
1: Cennet etsin.
0: Ona gitsin, ruhuna gitsin. Allah'a
1: Dinliyoruz. Tuğba Ger.

0: Çok
1: Yaren çok güzel yakıştı bu
0: sağlık.
1: Türkiye'ye
0: Evet.
1: diye
0: İnanır mısınız?
1: düşünüyorum.
0: İlk kez bu programda okuyorum bu Türkiye.
1: Bu
0: Çok
1: Türkiye.
0: güzel
1: Ama
0: oldu.
1: Yaren'le çok
0: Çok
1: güzel
0: güzel oldu.
1: oldu.
0: Sağ olsun.
1: Gönlüne
0: Evet.
1: sağlık, yüreğine sağlık. Şimdi
0: Şimdi siz bizi
1: seni
0: şöyle
1: şöyle bir
0: bir...
1: memleketine
0: Ay
1: doğru
0: evet.
1: gidelim.
0: Evet.
1: Muğla'ya doğru değerli izleyenlerimiz. Çok güzel bir türkü.
0: Çok.
1: Bu da yaşanmışlık üzerine yakılmış bir türkü. Karaova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı soyundu. O zaman Hacı Gümüş oğlu vuruldu diyeceğiz efendim.

0: Evet, sevgili Alicekar. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi
2: bu hüznü dağıtmak lazım.
0: Evet.
2: Yoksa bize
1: hareketli
2: ben.
1: Bir türkü lazım.
2: Bir Orta Anadolu türküsüyle bu özleme birazcık şöyle nokta koyamayız, virgül koyalım ve devam edelim. Asmalıdır evimiz diyelim.

0: Çok teşekkür
1: Sercan
0: ederim.
1: Gökçen Şahin.
0: Çok keyifli bir düzenleme olmuş. Ozan hocama da çok teşekkür ederim.
1: Gönlüne sağlık.
0: Saz arkadaşlarıma.
1: Böyle bizi bir hareketlendirdin.
0: Evet.
2: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Programın başında dedik ya hocam.
1: Evet.
0: Hayatın ta kendisi gibi üç yaren. Bazen hüzün, bazen neşe.
2: Bir yürürüz, onları, bir koşarız gibi.
0: Gibi.
1: Evet. Yaşıyoruz aynı zamanda evet. Da yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah değerli izleyenlerimiz, siz de bizlere katılıyorsunuzdur. Bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Bu güzel türküler sizlere gelsin.
0: Başka bir hareketle Türkiye'ye geçiyoruz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet, şöyle Çorum'a doğru bir yol alıyoruz.
0: Evet.
1: Rıfat Özsaraç'ın kaynak kişilik yaptığı. Karakaş boyanır mı, öpsem yar uyanır mı? Sen orada, ben burada. Buna can dayanır mı diyeceğiz efendim.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık sağ arkadaşlar. Orkestramıza teşekkür ederiz. Ama bugün
1: yine
0: de
1: programımızın sonuna geldik. Sevgili dostlar, biz sizlere doyamadık. Umarım sizler de bizlere doyamamışsınızdır ama inşallah haftaya yine birlikte olacağız. Aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
0: Efendim, bugün de bizden türkülerimizle bu kadarlık diyelim ama haftaya yine sizlerle o güzel türküleri birlikte paylaşmak için stüdyomuza bekliyoruz. Üç yarın da görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Bugünlük, bu akşamlık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte bu stüdyoda buluşalım. Görüşünceye dek bedenlerinizden sağlık, gönüllerinizden neşe, gözünüzden kulağınızdan her zaman söylediğimiz gibi TRT hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.

0: müziğiyle, bestesiyle, yorumuyla hepinizin yakından tanıdığı Ahmet Atipoğlu.
1: Ardına bakma yolcu, gece almaya geldi seni benden. Beni bir daha sorma yolcu, arama gittin yerden.
2: Hissettiklerimi yazıp söylüyorum. Söylemekten çok keyif aldığım için güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Güzel sesiyle, güzel sahnesiyle hepinizin yakından tanıdığı Deniz'a.
3: Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.
4: Bale ve tiyatroyla başlayan müzik yolculuğum şimdi müzik yoğunluğunda ve en önde devam ediyor aslında.
3: Sen

Evet sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, gönül dostlarımız, hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler efendim. Yine birlikteyiz ve çok mutluyuz. Efendim, programımızı çok güzel bir hüzzam şarkıyla açtık. Cevdet Çağla'ya aitti bu. Merhum Cevdet Çağla, musikimizin hem keman ve üslubu ve hem de bestekârı olarak, hem de şahsiyeti olarak çok önemli kişilerinden biriydi. Yani musikimizin asaletini açığa çıkaran duruş sahiplerinden biriydi. Nur içinde yatsın sevgili hocamız. Ve Hikmet Münir Ebcioğlu da o güzel sözleri, şiiri yazmış. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Evet. Evet, aynı gülden. Bütün dert edindiğimiz, aslında dert olmayan ama kendi egolarımız, kendi nefsaniyetlerimiz dolayısıyla bize diken gibi gelen, aslında asla gül olan o güzellikleri ne kadar da güzel söylemiş. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir diye. Bu dertten kurtulan yok mu, dualar hangi dildendir diye. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir diye. Yıllardır radyolarımızda, sahnelerimizde fevkalade büyük zevkle okuduğumuz ve arkadaşlarımızın da okuduğu ve sizlerin dinlediği bu güzel şarkıdan sonra bizim sevgili Erol Sayan'ımız, Erol abimiz, Allah ona sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Hem şiirini yazmış, hem de bestelemiş. Onun öyle bir özelliği vardır. Kendisi de yazmayı çok sever. Bu hareketli Segah şarkıyı, açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar, kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Ne kadar içten, ne kadar naif, ne kadar insanın gönlünü serinletici bir sevda ve beğeni ifadesi. Şimdi Hicaz makamına geçiyoruz. Evet, şarkılarımızın bir efendisinin hepiniz tarafından çok sevilmiş ve hala sevilen ve hep sevilecek olan bir şarkısı. Şiiri Turgut Yerkent'e ait ve beste Avni Anıl.

Evet. Efendim, sisteme baktığımız zaman, yani varlık aleminin devinimine baktığımız zaman, dil şad olması için o kadar çok şenler, yani fırsatlar, yani oluşumlar var ki. Ama biz görmek istemiyoruz. Biz nefsimizin bize güzel gösterdiğini görmek istiyoruz. O yüzden de maaleseftir ki o dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek diye. Hayır, avutmaz. Mutlaka yaklaştırır. Mutlaka fırsatlar sunar ama ah, görecek göz. İnşallah basiretle bakmasını, hakikatleri sezmesini, görmesini Cenab-ı Hak bize de nasip etsin inşallah. Evet.

dediğim kadar var değil mi? Çok ibret dolu bir şiir ve çok da güzel Hicaz seyirle donatılmış bir, oluşmuş, açığa çıkmış bir şarkı. Arkadaşlarım hangi esere girecekler diye bakıyorum. Bir Kürdül Hicazkar şarkı, Selahattin İçili benim sevgili abim, nurlarda yatsın ve Selim Aru, asil şiirlerin sahibi, şairi Selim Aru. Evet efendim, bir küçük bir açış rica etsek sevgili Aydın Varol'dan.

Evet efendim. Bitmez, tükenmez bu dert. Evet, dertleri ayıkladığımız zaman ardında çok lop lop yaşanılması ve tüketilesi bir ömür vardır. Evet efendim.

güzel, güzel şeyler hatırlattı değil mi hepimize? Geceleri rüyamızda sayıklamalar falan. Evet. Saçlar solsa da ne olacak yani? Solsan da sararsan da yine gül pembe dehensin diyor. Solsan da sararsan da yine gül pembe dehensin. Rabbim bana bir nimeti varsa o da sensin. Yani meseleye öyle yaklaştığın zaman solmuş, sararmış hiçbir şey icap etmez. Ve dünyada sevenler bahtiyar olur. Bal gibi olur. Sevmesini bileceksin. Neyi seveceğini bileceksin. Evet efendim. Bu kadar muhalefetimizi yaparız yoksa çatlarız. Evet, şimdi yine bir Nihavend şarkı değil mi? Sevgili kardeşlerim. Bestesi de, güftesi de Zeynettin Maraş'a ait. Çok sevilmiş, çok güzel, benim de çok sevdiğim delikanlığımın bir şarkısı. Buyursunlar efendim.

Şeffaflık her şeyden önemlidir. İş gizliye gitti mi, işte böyle gamla dolar, efendim baharın solar falan falan, çarşı karışır. Evet efendim, sevgili dostlar, şimdi lafın hasına geldik. Evet. Aşık, gerçek aşıksan Mevla'yı zikret. Kuru sevdayla uğraşma. Kuru sevda olursa işte her şey derde gider, her şey sukutu hayale gider ve hatta insan çok önemli özelliklerini yitirir. Onun için de aylak aylak dolaşmamak lazım. Mutlaka bir şey üretmek lazım ve ürettiğinin insanlar tarafından tüketilebileceğini ama hayra vesile olacağını da unutmamak lazım. Evet. Bu laf uzar gider. Lafın kısası Arif'e anlatılırmış. Dinleyen de söyleyenden Arif gerek derler. Evet, biz ilahimizi söyleyelim. İnşallah bu güzel dilekleri, bu güzel duaları, yaşam biçimi yapabilmek bizlere de nasip olsun. Buyurun kardeşlerim.

Sevgili dostlar, bu niyetle, bu duygularla, bu nasihatleri gönlümüze nakşederek bu programımızı da burada sonlandırıyoruz. Yine beraber olmak ümidiyle, yine şarkıların bize işaret ettiği hatalarımızı, sevaplarımızı söylemek, size dinletmek ve konuşmak üzere ve en sonunda bir hak dostunun gerçek olan sözleriyle kafamızı, gönlümüzü şöyle bir yıkamak üzere biz yine sizin hizmetinizde, ekranınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.

0: Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Hoş geldiniz stüdyomuza değerli izleyenler. Ne kadar güzel görünüyorsunuz buradan. Böyle enerjiniz bize de yansıyor. Efendim çok güzel bir zamane programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Orkestradaki arkadaşlarımı şöyle bir kocaman alkışlayabilir misiniz? Ben Deniz Umut Sülünoğlu ve sevgili arkadaşım Uğur Önür. Sizlere çok güzel türküler hazırladık. Böyle hem gönülden hem de arada böyle oynak fıkır fıkır ezgilerimiz var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hız kesmeden bağlayalım. Ondan sonra devam edelim değil mi Uğur?
1: Evet. Dağların dumanını böyle aşağı doğru indirmemiz lazım. O zaman İner gelir şu dağların dumanı diyelim.
0: Eskişehir'e buradan kesmedim. Selam olsun.
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Bir Eskişehir türküsüyle devam ediyoruz. Evet, ne yapıyorduk? Soru cevabımız var. Biz soruyoruz, Buğra bize cevap veriyor.
2: Son 2 3 ve

0: Efendim harikasınız. Biz harikayız ama siz bizden daha harikasınız yani. Teşekkür ediyoruz alkışlarınız için. Her hafta nazar değmesin hem bize hem size. Burayı dolduruyoruz, bu stüdyoyu, Arı Stüdyosu'nu, Ankara Bahçeli Evler Arı Stüdyosu'nu dolduruyoruz. Hem sizlere hoş geldiniz diyoruz hem de ekran başında TRT Müzik ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimize hoş geldiniz diyor efendim. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun.
1: Şimdi efendim, türkümüzde dedik ki ağzında dişlerin inciden aktır diye bir dize geçiyordu. Şimdi ağız diş deyince bugün misafirlerimiz var aramızda. Karabürçek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi burada personeli. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Şimdi sizi söylemişken benim de karşımda böyle oturuyor dişçi bir arkadaşım var. Tayyar Hocam da burada. Ben de ona selam gönderiyorum buradan. Hoş geldin diyorum sevgili
0: hoş
1: hocam.
0: Hoş geldiniz. Şimdi Umut misafirlere girmişken Sağlık Bakanlığı'nda değerli Atama Dairesi Başkanı Serdar Kızıl Beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim.
1: Efendim hoş geldiniz.
0: Ve tüm ekip hoş geldiniz. Onun dışında da sanatçılarımız geldi. Şöyle Uşak tarafından değil mi?
1: Aa, ne güzel. Hoş geldiniz.
0: Kemal Özgün, Fatoş Kadıoğlu ve koşan adam Akın Yeniceli burada. Şöyle el kaldır. Koşarsa bir saniyede buraya gelebilir. Hüseyin Bolt'tan daha hızlı. İddia ediyorum yani. Evet. Hoş geldiniz. Ve Akın Yeniceli gelmişken şimdi amcası var, yöresel sanatçı Uşak yöresinden Mehmet Ali Yeniceli. Onu da inşallah önümüzdeki haftalarda aramızda göreceğiz. Kim nereden geliyorsa efendim herkese hoş geldiniz diyoruz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen misafirlerimize. Sağ olun, var olun.
1: Eyvallah. Efendim türkülerle devam edelim. Ben Deniz iki tane eser seslendireceğim peş peşe. Birinci eser Sefa Geldin Dost Bağının Bülbülü isimli bir eser. Hacı Taşan'ın havalandırdığı bir eser bu. Sözleri Seyit Süleyman'a ait. Ve gelenekte de sefalama olarak biliniyor. Yani hoş geldin diyoruz misafire bu eserle. Arkasından da Yabandan Gel Kömür Gözlüm Yabandan. Yani bir diğer ismiyle de Kostak Yürü Yürü diyeceğiz. Hep beraber çalalım, söyleyelim. Haydi dostlar.

0: Eyvallah. Böylelikle siz de sefa geldiniz efendim. Bu hane sizin. Biz sizlere türküler söylüyoruz. Haydi bakalım. Şimdi kıpır kıpır bir eserimiz var. Yabandan gel, kömür gözlüm yabandan. Arkadaşlar sizin bir intronuz var. Ne yapalım? Çalalım mı?
1: Hadi buyurun. Son 2, 3 ve...

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Yörüye yörüye bizi
0: yaylalara çıkardın.
1: Yörüttün.
0: E sen yörüksün.
1: Şimdi eskiden tabii, şimdi yörükler kısa mesafe yürüyorlar şimdi diyelim. İşte Teke sahillerinden kalkıyorlar, Anamasa yürüyorlar. İşte Silifke'den kalkıyorlar, Gülnar'a, Ermeni'ye yürüyorlar diyelim. Ama eskiden öyle yürümüyorlarmış. Erzurum'dan, Takonya'dan Erzurum'a yürüyorlarmış yani. Bu türkü de o dönemleri anlatıyor. Yaylar içinde, Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Yani Erzurum'dan ta yayla inelim diyor. Sahile inelim diyor yani Konya'yı. Şimdi çok eski bir türkü olduğuna inandığımız, yani en azından söz olarak eski türkülerden birisi. Biz Hacı Taşan'ın yorumuyla söylemeye çalışacağız ki az önce Umut da Hacı Taşan'ın yorumuyla türküler söyledi.
2: Eyvallah.
1: Yaylılar içinde Erzurum yayla diyeceğiz efendim. Arkasından da Aksaray'a gideceğiz. Şerif Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buradan Şerif Hanım deyince de bizlere bu güzel türküyü güzel sesiyle dinleten Beda Akar Türk'e de selamlarımızı gönderelim buradan.
0: Selamlar gönderiyoruz ustamıza.
1: Ustaları analım.
0: Haydi bakalım.

0: Haydi bakalım Şerif Hanım.
1: Biraz Berat abi hazır mıyız?
2: Aa Berat abi. Konya türküleri Berat abiden sorulur.
1: Son 2 3 4

0: Yaşa.
1: Efendim bilmiyoruz nasıl oldu. Kusura bakmayın. Biz eserin heyecanıyla kaptırıyoruz ama. Öncelikle şöyle kıymetli ustalarımıza, müzisyenlere, orkestra ekibimize bir alkış. Biz böyle bir gün içerisinde hem prova alıp hem buraya çıkıp canlı performans sergilemeye çalışıyoruz. Bu kadar oluyor yani, kusurlarımızı affedin. Daha güzel, daha böyle sizlere doğru sesler, doğru müzik sunmaya çalışıyoruz ama elimizden gelen bu, kusura bakmayın. Teşekkürler.
0: Daha ne olsun. Tebrik ediyorum. Efendim, şimdi bendeniz devam edeceğim. Aşk Veysel Şatıroğlu'ndan bir eserle devam edeceğiz. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez diyeceğiz. Arkasından da yine Sivaslı merhum ozanımız Mulis Akarsu'dan dinlediğimiz bir eser. Sözleri Karacaoğlan'a ait, müziği Mulis Akarsu'nun. Yağmur yağar, akar seller, dosta doğru gider yollar diyeceğiz. Öncesinde şöyle Buğra bir balabanla güzel bir dolaşsın arkadaşlar. Ondan sonra da girelim. Gitar ve bas gitar da vardı değil mi?

0: Eyvallah. Ellerinize sağlık dostum.
1: Evet. Hemen ardı sıra Levent abimiz diyor. Devam edin. Adana'ya gideceğiz efendim. Adana'da çok sevilen bir türkü. O bölgelerde Adana, Pozantı, Karahisarlı, o böyle bölgelerde çok oynanan, çok sevilen bir türkü var. Özellikle oyun havası olarak çalınan. Yeşillim diye bir türkü. Şöyle söylemeye çalışalım. Belki bazılarınız ilk defa duyacak. Ben de ilk defa duymuştum. Ama şimdi söyleyeceğiz.
2: Haydi bakalım.
1: Evet, ben say istersen.
3: Sol, iki,

0: güle. Gel hele güzel gel hele, gel verelim günden güle. Gel yeşilim gel hele, gezelim güle güle.
1: Bence şu eseri çalalım.
2: Hangisini çalalım?
1: Tokat'a gidelim. Tokat Almus'a.
2: Tokat'a gidiyoruz efendim. Tokat Almus'a gidiyoruz.
1: Harmandan gel, harmandan diyelim değil mi?
2: Harmandan gel, harmandan diyelim.
1: Ondan sonra bakacağız zamana göre.
2: Haydi bakalım.
1: Teke haftaya kaldı ya. Abi sen hemşirlisin. Tahan ettin Teke'de.
2: Maksut abi. Vallahi hemşirlisin. Teke yöresindeki bu ısrarını takdir ediyorum. İkisi bir alkışlayabilir miyiz? Bak. Maksut Bey. Cebinde sipsiyle gelmiş valla.
1: Sipsiyle geldi o. Abi diğer haftalar değerlendireceğiz o sipsiyi de ve diğer eserleri de. Senin eserlerden de koyacağız ha. Senin de şiirlerin var.
2: Haydi bakalım o zaman. Harmandan gel, harmandan diyelim. Davul zurna bir girsin. Sonra ne oluyor bir bakalım. Belki peşine bir şeyler bağlarız.

Çeker çeker ben kesildim dermandan. Harmandan gel harmandan, kız da çaldı ormandan. Sevdanı çeker çeker.

0: sevdamı çeke çeke ben kesildim bunca. Harmandan gel harmandan kız kaçardım ormandan sevdamı çeke çeke.
1: Efendim bizlere bugünlük bu kadar. Sizlere güzel Türkler söylemeye çalıştık elimizden geldiğince. Perküsyonlarda bugün Şakir Ozan Uygan bizimleydi. Gitarda Sinan Kızılgöz.
2: Bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Ve uzun zamandır aramızda yoktu.
2: Zurnada, Kaval'da, Balaban'da Buğra Kutbay. Perküsyonlarda Berat Tekin.
1: Ve Umut Sülünoğlu.
2: Eyvallah.
1: Uğur Önür. Teşekkürler efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

sevdalı. Çeke çeke be kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız da çaldı orman. Sevdalı çeke çeke be kesildim derman. Harmandan gel harmandan kız da çaldı orman. Sevdalı çeke çeke be.